Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kunetra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

liste emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Birlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirdiği

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

görevde bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Ja.

0: Nazarını deşen olmaz. Naracak enginin halı.
1: Ne var ya bu engalı?
0: Mezarını

0: Vai, vai, vai, vai.
1: Sanki boyraz diyen yoldum, esiyorsun deli deli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Cumhuriyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Mezarını deşer olmaz. Ne olacak enginin halı?
1: Ay, ne oluyor bu engin halı?
0: Mezarını deşer olmaz.

0: Vai!
1: Sanki boynuz yeni oldum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Kupası arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

atıldı. Telal El Hilali başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneçra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Orhan Veli Kanık.

0: Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısra-i Meşhur'unun mübdi. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var. Pek biçimli olmamakla beraber. Evde otururum, masa başında çalışırım. Bir anneyle babadan dünyaya geldim. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührü nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım, ne de Bay Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Puf böreğine hele bayılırım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, yazdıklarıyla ustalığını kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini eserlerinden örnekler vererek anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Orhan Veli Kanık'ın Ben Orhan Veli adlı şiiriyle başladık.
0: 1941 yılında liseden arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'la birlikte Garip adlı şiir kitabını çıkararak Türk şiirinde yenileşme hareketini başlatan Orhan Veli, hayat hikayesini şöyle anlatır.
1: 1914'te İstanbul'da Beykoz'da doğdum. Babam Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi, klarnetist Veli Kanık. Anne tarafımdan sanatla uğraşanlar varsa da hep amatör kalmışlar. Çocukluğum umumiyetle İstanbul'da geçti. Cihangir'de ve İstanbul'un muhtelif semtlerinde oturdum. Annem bir eşraf kızıdır. İlk tahsilimi Galatasaray'da yaptım. Sonra babamın işi Ankara'ya nakledilince Ankara Lisesi'nde okudum. Edebiyat merakım ilkokulda başladı. İlkokulun ileri sınıflarında okutulan tahrir dersi benim en çok

sevdiğim şey oldu. Daha ufak yaşta tarih, edebiyat kitapları okurdum. Yaşıma göre hayli ağır olan bu eserlerin de edebiyat hevesim üzerine bir tesiri olmuş olabilir. Yine bu yaşlarda yazı yazmaya başladım. İlk zamanlar yalnız şiir değil, başka tarz yazılar da yazıyordum. Sonra şiir çalışmalarımın gelişmesinde çok tesiri olan iki arkadaşımdan Oktay Rifat'ı 7. sınıfta tanıdım. Melih Cevdet'le arkadaşlığımız bir sene sonra başlar. Bu arkadaşlık okuldan sonra da devam etti. Lise 1933'te bitti. Birkaç sene edebiyat fakültesine devam ettim. Felsefe okuyordum. Burayı bitiremedim. Bazı memuriyetlerde bulundum. Muallim muavinliği yaptım. PTT'de tercüme bürosunda çalıştım. 1941'den 1944'e kadar askerlik yaptım. Tercüme bürosunda çalışmam askerlikten sonra olmuştur. Şairlikle memurluğun bağdaşamayacağını gördüm. Şairliği tercih ettim. Mizacım beni buna mecbur etmişti. Tercüme bürosundaki işim temayüllerimle telif edilebilecek gibi bir işti. Orada faydalı olabileceğimi sanıyordum. İstifa etmek mecburiyetinde kaldım. Nahit Sırrı'nın ısrarı üzerine ilk şiirlerimizi arkadaşlarımla beraber Varlık Dergisi'ne verdik.

0: 1 Ocak 1949 tarihinden itibaren 15 günde bir yayımlanan 2 sayfalık yaprak dergisini çıkarmaya başladı Orhan Veli. 27 sayı yayımlanan bu dergiyi parasal sıkıntılar sebebiyle yayımlayamaz olunca Ankara'dan İstanbul'a döndü. Aynı yılın Kasım ayında bir haftalığına gittiği Ankara'da bir çukura düşerek başından yaralandı. İstanbul'a döndükten sonra birdenbire fenalaşan Orhan Veli, 36 yaşında en verimli çağındayken 14 Kasım 1950'de öldü.
1: Baki Süha Edipoğlu, Orhan Veli ile tanıştığındaki izlenimlerini bizlere şöyle aktarır Bizim Kuşak ve Ötekiler adlı ana kitabında. Yüzünde sönmüş olan ergenlik izleri var. Kulakları başına göre büyükçe. Alt dudağı etli ve sarkık. Elleri çok güzel, tırnakları muntazam ve bembeyaz. Diyebilirim ki Orhan'ın en güzel yeri elleriydi. Saçları çok hafif dalgalı, muntazam daranmış. Üzerinde muhakkak surette İngiliz kumaşı olduğunu sandığım siyaha yakın koyu renkli bir elbise. Gömleği o zaman moda olan Halifax yakalı, boynunu biraz sıkmış zarif bir iğne kravatını sımsıkı tutuyor. Pantolonu biraz dar, yeni ütülenmişe benziyor. İnce bacaklarına göre ayakları büyükçe.
0: Şairliğinin ilk yıllarında hece ölçüsüne dayanan, kafiye ve redife özen gösteren şiirler yazdı Orhan Veli. Bu şiirlerinde çocukluk anılarını, doğa sevgisi, geçmişe özlem, umutsuzluk ve yalnızlık temalarını hüzünlü bir lirizmle işledi.

0: Orhan Veli 1941'de liseden arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabına yazdığı imzasız bir ön sözle Türk şiirindeki yenileşme hareketini başlattı. Şiirin insanın beş duyusuna değil kafasına hitap eden bir söz sanatı olduğunu söyleyen Orhan Veli, ölçü ve kafiyenin şiiri yozlaştırdığını, bunun için şairaneliğe sırt çevrilerek yeni yollarla topluma seslenmek gerektiğinin altını çiziyordu. Gücünü konuşma dilinden alan bu yeni şiir, sokaktaki insanların dertlerine, sıkıntılarına eğilmeli ve pırıltılı kelimelerin egemenliğine son vermeliydi.
1: Garip'in ön sözündeki bu düşünceler ve kitaptaki Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ın o günlerin şiir anlayışına zıt ve garip şiirleri özellikle eski kalıplarla yazan şairler ve eski şiiri savunan yazarlarca tepkiyle karşılandı. Bazı yazarlar tarafından Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Bob Stiller olarak nitelendirildiler. Şimdi dinleyeceğimiz Orhan Veli'nin garip şiiri hareketinin tipik örneğini oluşturan Kitabe-i Sengi Mezar adlı şiiri çeşitli mekanlarda dilden dile dolaşan bir şiir oldu.
0: Hiçbir şeyden çek.

gitmedi dünyada Nısır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdım Allah'ın adına günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye.

0: içi içine sığmayan, dünyanın ağacına, denizine, insanına sevgiyle, içtenlikle bağlı olan Orhan Veli, kimi şiirlerinde başını alıp gitme isteği duyar. Gün Olur adlı şiirindeki gibi. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, yelkovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar mavi, gün olur başıma kadar güneş, gün olur deli gibi.
1: Kimi şiirlerinde yeni arayışlar içinde halk şiirinden yola çıkıp kişilerini bir türkü kahramanı haline sokar Orhan Veli. Şimdi dinleyeceğimiz İstanbul türküsü bu tarz şiirlerinden birisidir.

İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'nda oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş bana ne? Sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da Boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu, tarifsiz kederler içindeyim.

0: Orhan Veli'nin şiirinde 2. Dünya Savaşı'nın yol açtığı kıtlıkların, yolsuzlukların, kara borsanın, haksızlıklara karşı duyulan isyanların alaycı bir şekilde ortaya dökülen yansımalarını da görmek mümkündür. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. Dillerden düşmeyen, çoğumuzun ezbere bildiği Anlatamıyorum adlı şiirinde Orhan Veli'nin kırılgan, hüzünlü sesini, kederli kelimelerini içimizde duyarız hep.
1: Ağlasam, sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.
0: Dünyanın benzersiz güzelliğiyle insan arasında sımsıcak ilişkiler kurar. Bahar'ın İlk Sabahları adlı şiirinde bakın Orhan Veli bu ilişkiyi nasıl dile getirir. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası, içimde kuş cıvıltıları, şarkılar. Bağıra çağıra düşerim yollara, döner döner dururum başım havalarda.
1: 1 yaşında kurbağadan korkan, 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saran, 13'ünde Oktay Rıfat'ı, 16'sında Melih Cevdet'i tanıyan, 19'undan sonra avarelik yapan, 20'sinden sonra da para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendiğini yazan Orhan Veli, Garip, Vazgeçemediğim, Destan gibi, Yenisi, Karşı adlı şiir kitaplarını bıraktı ardında. Ölümünden sonra şiirleri, Orhan Veli Bütün Şiirleri adında tek bir kitap halinde basıldı. Düz yazıları, eleştirileri ve hikayeleri Orhan Veli Nesir Yazıları adlı kitapta toplandı. Çeviri kitaplarının sayısı 12 olan Orhan Veli'nin La Fontaine'in Masalları ve Nasrettin Hoca Hikayeleri adlarını taşıyan kitapları da vardır.
0: Rüzgarların balıkların çeşidini sayıp dökmesini, eski şiir vezinlerini, kara göz oynatmasını, eski yazıyı kusursuz bir nakışçasına döktürmesini, yağdan kıl çeker gibi kürek çekmesini, tercüme yapmasını, balık tutmasını, yüzmeyi, keten göynek türküsünü söylemesini, karpuzdan fenere gül cemal çizmesini seven Orhan Veli'nin yerini hiçbir şeyin dolduramadığı, sevgili şehrini anlattığı İstanbul'u Dinliyorum adlı şiirinden bir bölümle veda edeceğiz sizlere sevgili dinleyenler.

İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler ve güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Kupası arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi,

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

seni bir ben alırım. Nerede balalarım, nerede çalarım? Zebil ziyan olmuş masum kanlarım. Her günü, her günü hicranla karılmış Kerkük. Susuz toprak gibi, susuz toprak gibi yarılmış Kerkük.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Anadolu Efes Basketbol Spor Kulübü. Türkiye'de ilk defa bir basketbol takımı Avrupa Kupası'nı kazandı. Anadolu Efes Basketbol Spor Kulübü, Efes Pilsen Spor Kulübü adıyla 1976'da kuruldu. Anadolu Efes, Türkiye'nin en önemli basketbol takımlarından biridir. Bir İstanbul basketbol takımıdır. Takımın renkleri lacivert beyazdır. Anadolu Efes Türk, basketbol tarihinde pek çok ilke imza attı. Avrupa Kulüpler Kupası finalini oynadı, ilk kez Final Four organizasyonu düzenlendi. İlk defa Türkiye'de bir basketbol takımı Avrupa Kupası kazandı. 1996 yılında Avrupa Koraç Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine geçti. Anadolu Efes, NBA'ye oyuncular gönderdi. 1999 yılında lacivert beyazlıların oyuncusu Mirsad Türkcan, NBA'ye gitti. Avrupa Kupalarında Final Four'a kaldı. Efes Final Four'daki ilk Türk takımıdır. Türkiye Basketbol Ligi'nde 13 kez şampiyonluk kazanarak Türkiye'nin en başarılı basketbol takımı oldu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi

Türkiye'nin güçlendirilmesi ele alınırken Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

görevde bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 16. bölümünü aktaracağız.

avca koyundu. Küçük bir cemaat olan ve kimin yönetiminde olduğu belirtilmeyen avca koyununu 1663'te 10 asker vergi nüfusu ile 1080 adet koyun ve 22 adet de develeri vardı. Fakat yeni ildeki avca koyunlu mensuplarının sayıca daha kalabalık olduğu görülmektedir. Nitekim bunlardan 150 asker Behramoğlu İsmail Bey, Keçeloğlu Muhsin Bey ve Erzamanoğlu Hacı Murat Bey ile Yeniobabey Bey Ahmet Bey'in yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlardır.

Avcalı Avşarı. Avşar cemaatine mensup olan bir cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 60 asker vergi nüfusu ile 24 hane ve 36 toprak vergisi ile 13.935 adet

koyunları, 1642'de 22 asker vergi nüfusu ile 1406 adet koyunları, 1663'te 23 asker vergi nüfusu ile 1651 adet koyun ve 8 adet develeri, 1667'de Mehmet Bey'in yönetiminde 24 insan vergi nüfusu ile 2967 adet koyun ve 4 adet develeri, 1673'te yine Mehmet Bey'in yönetiminde 32 asker toprak vergisi ve 1 imam vergi nüfusu ile 3157 adet koyunları bulunmaktaydı. Ayrıca 17. yüzyılda az sayıda Ağcalı cemaatinin mensup

Akaş, 1630'da Amik evine tabi olduğu anlaşılan bu cemaatin 14 asker evli vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları vardı. 1642'de Şam vilayetinde bulunan Akaş'ın 3 asker vergi nüfusu ile 145 adet koyunları, 1667'de 7 toprak vergi nüfusu ile 363 adet koyunları, yine 1673'te 7 toprak vergi nüfusu ile 392 adet koyunları bulunmaktaydı.

Arablu. Beydili cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de Musa ve İbrahim Bey'in yönetiminde 23 asker vergi nüfusu ile 3162 adet koyun ve 109 adet de develeri vardı. Musa Bey'e bağlı olan 27 adet vergi nüfusu da bu tarihte yeni ilde kayıtlı bulunmaktaydı.

1963'te Mahmut, Abdurrahman ve Musa Bey'in yönetiminde olmak üzere 3 şube olarak görmekteyiz. Bunlardan ilkinin 24 asker vergi nüfusu ile 3380 adet koyun ve 43 adet develeri. İkincisinin 6 adet vergi nüfusu ile 480 adet koyun ve 14 adet develeri. Üçüncüsünün ise 11 asker vergi nüfusu ile 1339 adet koyun ve 30 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de bu defa iki şube olarak gördüğümüz Araplı'nın, Araplı Musa Bey'in şubesinin 15 hane vergi nüfusu ile 1419 adet koyun ve 32 adet develeri, Araplı İbrahim adlı şubesinin de 13 adet vergi nüfusu ile 1259 adet koyun ve 2 adet develeri vardı.

Bundan sonraki sayımların yer aldığı 1673 tarihli defterde de bu iki şubenin aynı vergi nüfusu ile yine aynı miktarda hayvanlara sahip oldukları görülmektedir. Muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için bu cemaatin vergi kaynakları bir önceki deftere göre aynı yazılmıştır.

Baharlu. 1663'te Şam vilayetinde olduğu anlaşılan Baharlu'nun bu zamanda 6 asker, toprak vergisi ve vergi nüfusu ile 800 adet koyunları vardır.

Labanlı Avşarı. Avşar cemaatinden olan bu cemaatin 1639'da 29 asker vergi nüfusu ile 2262 adet koyunları, 1642'de 25 asker vergi nüfusu ile 937 adet koyunları, 1663'te 15 asker vergi nüfusu ile 949 adet koyunları, 1667'de de Halep'te sakin oldukları anlaşılan 6 asker vergi nüfusu ile 200 adet koyunları bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaat Boz Koyunu'nun bir mahallesi olarak gösterilmiştir.

başı büyüklüğü. Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında iki hane, dört gelir vergisi vergi nüfusu bulunan başı büyüklüğünün 1639'da 13 hane vergi nüfusu ile 3496 adet koyunları, 1642'de 5 asker vergi nüfusu ile 630 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 1590 adet koyunları ve 4 adet develeri, 1667'de 4 adet vergi nüfusu ile 1773 adet koyun ve 6 adet develeri, 1673'te ise 4 adet vergi nüfusu ile 1400 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı. 1691'de padişah fermanıyla yerleştirilmişlerdir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfraytıl haferim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cumhur'un seslendirdiği Sen Aslı'dan Güzelsin şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Asum Aralman'ın seslendirdiği Benden Bu Kadar şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından, telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türk.

Sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına

sözlerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim Şamil, himmetim Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şuku, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder,

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

0: Alo.
1: İyi.
0: Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Tarım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğruyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana.

yalan yerə aldadıram özümü. Ağlamaqdan duman aldı gözümü. Konuşuram kimsə almaz sözüm. Bir teli kırılmış kamana döndü. Yer varma herkesə dönüb yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

Yeşil Dünyamız programından bu haftada merhaba. Bu programda kentleşme, endüstrileşme ve teknolojik gelişmelerin yol açtığı önemli bir konuyu inceleyeceğiz. Gürültü kirliliği. Önce konu başlığımızı tanımlayalım. Gürültü kirliliği, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak olumsuz etkileyen, insanların işitme sağlığını ve algılamasını bozan, iş performansını azaltan, çevrenin sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür. Ses kirliliği olarak da adlandırılır. Özellikle motorlu araçların neden olduğu kirlilik, dünya çapında kayıtlara geçmiş durumdadır. Uçak ve demiryolu araçlarının yarattığı gürültü de önemli bir etkendir. Diğer faktörler arasındaysa, araba alarmları, acil durum sirenleri, çeşitli beyaz eşyalarla ev aletlerinin gürültüleri, fabrika makine sesleri, yapım ve onarım çalışmaları, ses çıkaran hayvanlar, ses sistemleri, maç, eğlence ve sosyal faaliyetler sayılabilir. Şüphesiz gürültünün insanlar üzerinde birçok olumsuz etkisi mevcut. Oldukça net olan bu sonuçlar, bakın neler söylüyor. Gürültü ani ve şiddetli olursa, geçici 3-4 günlük bir işitme kaybına neden olur. İnsan birçok şeye fizyolojik olarak uyum sağlarken, gürültüye uyum sağlayamaz. Gürültüye maruz kalma süresi, gürültünün etkilerinde de değişikliğe neden olur. Vücut gürültüye psikolojik tepki gösterir. Gürültü sağlığı derinden etkiliyor. Ayrıca bunun ekonomik bir karşılığı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre gürültülü yerlerde çalışan işçilerde verimlilik %30 ila %60 oranında azalıyor. Gürültüsü çok olan hastanelerde yatan hastalar daha geç iyileşiyor. Bu da daha pahalı tedavi anlamına geliyor. Uyku kalitesinin azalması, anlama güçlüğü nedeniyle doğan kayıp zamanlar, doğru karar vermenin gecikmesi, konsantrasyon bozukluğu, gürültü nedenli hastalıklar yüzünden kaybolan günler, aşırı yorgunluk nedeniyle işin yavaş yürümesi, üretimde nitelik ve nicelik kaybı, performans düşüklükleri, stres ve yoğunluk nedeniyle toplumsal ilişkilerde sürtüşmelerin yaşanması, işçi sağlığının iyileştirilmesiyle uygulanacak gürültü kontrolü tekniklerinin öğretilmesine ilişkin giderler,

0: Gürültüye yoğun maruz kalanlara ödenen tazminatlar, gürültülü ortamlarda çalışanlara ödenen ücret farkları ve işitme kaybına neden olanlara ödenen tazminatlar, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen gürültünün parasal karşılığı. Bu denli olumsuzluk teşkil eden gürültünün kontrol edilebildiğini de ekleyelim. Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınabilir. Ev ve iş yerlerinde ses yalıtımı yapılabilir. Gürültüye duyarlı alanlar, trafiği yoğun olan bölgelerden uzakta kurulabilir. Hatta toplum içerisinde yapılan konuşmalarda kısık sesle konuşmak bile gürültü kirliliğini engellemeye yardımcı olabilir. Öte yandan bitkilerin, özellikle de ağaçların gürültüyü önlemede önemli bir rolü vardır. Bitkilerin sesi emme ve yansıtma özelliği bulunmaktadır. Gürültü kirliliği iki yol arasına çalı ve ağaç karışımı bitki, cadde ve yol kenarına kısa bitkiler, kaldırım tarafına daha uzun ağaçlar dikilerek ve havaalanı ve otoyol çevrelerinde yeşil kuşak oluşturularak önlenebilir. Alacağımız basit önlemlerle gürültü kirliliğini önlemeliyiz. Çünkü gürültü, rahatsızlık hali seviyesinden tahammülsüzlüğe kadar varabilir. Modern dünyanın gürültülü olduğunu ve vücudumuzun ani ve yüksek seslere tepki gösterdiğini bilmemiz gerekiyor. Gürültü kirliliğinin zararlarını en aza indirmek için bazı tedbirleri hemen almamız gerektiğini unutmayalım. Bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar. Sevgili dinleyicilerimiz, nefes aldığınız her anın içinize sinmesi dileğimizle bu haftaki programımızı da noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.
1: Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

iman kaynağımdır, tevhid havuzum. İslam'ın dışında arama beni, Muhammedül Emin tek kılavuzum. Putların peşinde arama beni. Hak kelam duyduğum kitap Kur'an'dır. Başka yok, uyduğum kitap Kur'an'dır. Dolduğum, doyduğum kitap Kur'an'dır. Beşerin boşunda arama beni. Evet, sözü verdim bezmi edeste. Şüphe yok, ayrılmam en son nefeste. Şeytanın yaptığı süslü kafeste, papağan kuşunda arama beni. Veliye alime hürmet ehliyim. Vahdetten yanayım, ülfet ehliyim. Tek kıble tanırım, sünnet ehliyim. Kerbela taşında arama beni. Türk doğmuşum, Türk'üm. Kime ne bundan? Her mümin kardeşim, severim candan. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılaferim cihana. Ser yarpağı koy olaşsın her yana. Havalandır bayrağımı.

yukarıdır asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafırım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam, ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam, her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Yeve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insan

yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Burita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: yeter zehirin katmasın.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
0: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
1: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
0: Alper abi nerede?
1: Henüz gelemez.
0: Niye?
1: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
0: Niçin?
1: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemez.

0: Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pss, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
1: Ben de.
0: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, girirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı

0: açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs, tak. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla. Bekleyebilirim dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. Bekleyelim dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı. Ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi. Sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim. Alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi? Deme keyfimizi.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Gençlerden Dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam, sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen sat. Ben

Sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Sarı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk savunma sanayinin başarıları, yeni nesil fırtına obüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili güçlerinden biri de fırtına obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücüyle fırtına koparıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullanıldığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan fırtına obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilen, üretilen yeni nesil versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil fırtına obüsü 2.8 metre eninde hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan kumandalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. BMC Savunma, Aselsan, MK ve Asfalt İşbirliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca fırtına obüsünde en kritik teknoloji olan ithal motor ve transmisyon yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motor transmisyon kullanılacak. ...9 Ocak 2024 Pazartesi günü kamuoyunda tank paleti fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 6 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

0: Yurt efendim.
1: Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Gezgin ile Bezgin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, yepyeni bir bölümle sizlerleyiz. Söyle bakalım Bezgin, bugün neredeyiz?
1: Edirne'deyiz Gezgin.
0: O halde hemen anlatmaya başlayalım mı?
1: Olmaz.
0: Ne demek olmaz?
1: Urfa'yı anlatacağız.
0: Edirne'deyken neden Urfa'yı anlatacağız Bezgin?
1: Ya Göbekli Tepe'yi anlatamadan geçen bölüm bitti ya.

0: Aa, onu diyorsun. Haklısın Bezgin. Göbekli Tepe'yi anlatamamıştık. Bezgin, bu zaman konusunda daha dikkatli olmamız lazım. Acaba ne yapsak?
1: Mesela bunu, bu zaman konusunu şimdi düşünmeyelim de ben hemen Göbekli Tepe'yi anlatayım. Geçmişi milattan önce 10 bin yılına kadar uzanan Göbekli Tepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbekli Tepe, İngiltere'de bulunan Stonge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil eden buğdayın atısına da Göbekli Tepe eteklerinde rastlanmıştır. İnşa edildikten 1000 yıl sonra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu tapınaklar yapılan arkeolojik çalışmalarla yeniden gün ışığına çıktı. Göbekli Tepe Urfa'nın neresindeydi Gezgin?
0: Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örenci köyü yakınlarında yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde ve geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Neolitik döneme ait Göbekli Tepe ilk tapınağın, dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkarılmış.
1: Evet, teşekkür ederim Gezgin. Göbekli Tepe hakkında son bir bilgi daha vereyim. Mağarada duvarlarındaki avcılığı temsil eden resimlerden ziyade burada hayvan figürleri tek ve kabartma olarak işlenmiş. Taşlar üzerinde işlenmiş akrep, tilki, boğa, yılan, yaban domuzu, aslan, turna ve yaban ördeği figürleri yer almaktadır. Bir kısım arkeoloğa göre bu hayvan figürleri tapınağı ziyaret eden farklı kabilelerin sembolü.
0: Verdiğin bilgiler için teşekkürler Bezgin. Artık güzel ilimiz Edirne'yi anlatmaya başlayalım mı? Ne dersin?
1: Olur.
0: Bugün ülkemizin bir diğer ucu Edirne'deyiz. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde yer alan sınır şehrimizdir. Edirne, Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte kurulmuştur. Şehir merkezi Yunanistan'a 7, Bulgaristan'a 17 kilometre uzaklığındadır.
1: Evet, peynir tatlısı ile ünlü bu güzidelimiz.
0: Bir dakika Bezgin, önce bulunduğumuz yeri tasvir edelim.
1: Peynir tatlısı üzerinden de bulunduğumuz yeri tasvir edebilirdik diye düşündüm ben.
0: Elbette Edirne deyince peynir tatlısı ilk akla gelenlerden ama birinci diyemeyiz. İlki şu an arkamızda yer alan bu görkemli yapı, yani Selimiye Camii. Caminin ön giriş kapısı önündeyiz. Osmanlı Padişahı 2. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Sinan'ın 90 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği Selimiye Camii, gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir. Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak 2. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır.
1: 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi 2011 yılında ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.
0: Peki Bezgin, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği bu cami neden İstanbul'da değil de Edirne'de yapıldı dersin?
1: Yavuz Sultan Selim caminin yapılacağı şehir olarak Edirne'yi seçti. Çünkü o dönemde İstanbul'da yeni bir büyük camiye ihtiyaç yoktu. Ve Edirne, Rumeli'deki Osmanlı egemenliğinin merkezi konumundaydı.
0: Çok doğru. Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir cami ya da antik cami mabedinde görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Daha önceki kubbeli yapılarda asıl kubbe kademeli yarım kubbelerin üzerinde yükselmesine rağmen Selimiye Camii 43 metre yüksekliğinde 31 metre çapında tek bir lebiyle örtülmüştür. Kubbe aynı zamanda caminin dış görünüşünün ana hatlarını da belirler. Her açıdan büyük bir eser değil mi Bezgin?
1: Evet. Fotoğraflarını görmüştüm ama yakından bakınca hayran kalmamak elde değil. Şu minarelere bakar mısın?
0: Hemen anlatayım. Caminin dört köşesinde bulunan her biri özel üç şerefeli, 380 santimetre çapındaki minareler 85 metre yüksekliğindedir. Minarelerin şerefelerine üç ayrı yoldan çıkılmıştır.

0: öndeki iki minarenin taş oymaları çukur, ortadaki minarelerin oymaları ise kabarıktır. Minarelerin kubbeye yakın olması camiyi göğe doğru uzanıyormuş gibi gösterir. Bu caminin en büyük özelliği Edirne'nin her tarafından görülmesidir. Gel, içeride sana bir lale göstereceğim. İlginç de bir hikayesi var. Hadi caminin içine girelim de anlatayım.
1: Olur, çok severim laleleri. Osmanlı'nın süslemelerinde sıkça kullanılan bir motif değil mi?
0: Evet, ama bunun hikayesi biraz farklı.
1: Öyle mi? Merak ettim.
0: İşte lale bu.
1: Ama bu ters lale galiba. İlk defa gördüm.
0: Evet, işte ilginç olan da bu. Anlatılan rivayete göre caminin yapıldığı arsa üzerinde bir lale bahçesi bulunmaktaydı. Bu arsanın sahibi başlarda arsasının satılmasını istememiş. En sonunda Mimar Sinan'dan camide bir lale motifi olmasını isteyerek arsasını satmış. Mimar Sinan da lale motifini ters olarak yapmış. Lale motifi bu arsada bir lale bahçesi olduğunu, ters olmasıysa sahibinin tersliğini temsil ediyor. Tabii bu bir rivayet. Yani kulaktan kulağa dolaşan bir hikaye. Gerçek böyle de olmayabilir.
1: Caminin içindeki süslemeler de hayranlık uyandırıcı.
0: Caminin mermer, çini ve hat işçilikleri de önemlidir. Yapının içi İznik çinileriyle süslü ve gerçekten muazzam.
1: Cami o kadar güzel ve görkemli ki anlat anlat bitmez. Hele ki külliye kısmını anlatmak iki bölümümüz alır. Biz hemen aşağıda bulunan tatlıcıya gidip birer peynir helvası yiyelim. Siz de bu sırada bir Rumeli türküsü dinleyin değerli dinleyenler.
2: Yandım yâre, yâr bir çare. Ben bulamadım gönlüme çare.
0: Tatlıya bağladı yine programı Bezgin. Nasıl yapıyorsun anlamıyorum.
1: O da benim sırrım olsun. Rumeli türküsüyle ne güzel gitti bu tatlı be.
0: Çok garip değil mi peynirden tatlı olması? Önce canı çekmiyor insanın.
1: Evet ama çok iyi bir lezzet. Dinleyicilerimizin yolu düşerse Edirne'ye peynir helvasını tatmadan gitmesinler bence. Değil mi Gezgin?
0: Evet haklısın. Buranın bir de ciğeri meşhur. Henüz aç olmadığımız için ciğeri akşam yemeğinde yiyeceğiz. Akşama kadar nereleri gezelim Gezgin?
1: Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmasından dolayı şehir han, cami, çarşı gibi tarihi eserlerle dolu. Sonra Selimiye Arastası, Bedesten ve Ali Paşa adlı üç kapalı çarşısı var. Gezecek yer çok yani.
0: Gezelim tabii. Kapalı çarşılarında el sanatlarını icra edildiği o küçük atölyeleri görmek istiyorum. Biliyor musun Bezgin? Edirne'deki el sanatları üslubuna Edirnekari yani Edirne işi denir. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olduğu dönemden beri Edirne'deki el işleri yüksek nitelikleriyle beğeni toplamıştır. Günümüzde de bu gelenek ağaç ve oyma işlemeciliğinde devam etmekte. Sandık ve dolap gibi ahşap malzemeler üzerine boyayla yapılan desenlerle kendini göstermektedir. Kap ve kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, ciltçilik, hattatlık, ahşap oyuculuğu ve mezar taşçılığı Edirne'deki diğer el sanatlarıdır.
1: Hepsini görelim o zaman hemen. Çünkü ben acıkmaya başladım.
0: Peki efendim. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya başka bir elimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gezgin ile Bezgin.
1: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım.

0: Bir dakika lütfen. Işığımı kapatayım da öyle tanışalım. Heh, işte geldim. Işık benim için çok çok önemli. Ama sadece işim varken gerekli. Benim işim ışıkla resim çizmek. Bazen de zamanı durdurmak. Mutlu anlarınızı sizin için saklarım. Özel ve güzel günlerinizde hep çok çalışırım. Tatile de birlikte gideriz. Siz dinlenirsiniz, ben yine çalışırım. Olsun, önemli değil. Hadi artık bilin bakalım, ben neyim?
1: Bildiniz mi? Bu bir fotoğraf makinesi. Karanlık kutuyla başladı yolculuğu. Çok fazla çeşidi var. Bugün her iş için ayrı bir fotoğraf makinesi kullanıyoruz. Anında görüntü verenler, filmli makineler ve dijital fotoğraf makineleri bunlardan bazıları. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin...

olur bu tatlı hayat, sevil

her olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Anadolu Efes Basketbol Spor Kulübü. Türkiye'de ilk defa bir basketbol takımı Avrupa Kupası'nı kazandı. Anadolu Efes Basketbol Spor Kulübü, Efes Pilsen Spor Kulübü adıyla 1976'da kuruldu. Anadolu Efes, Türkiye'nin en önemli basketbol takımlarından biridir. Bir İstanbul basketbol takımıdır. Takımın renkleri lacivert beyazdır. Anadolu Efes Türk, basketbol tarihinde pek çok ilke imza attı. Avrupa Kulüpler Kupası finalini oynadı, ilk kez Final Four organizasyonu düzenlendi. İlk defa Türkiye'de bir basketbol takımı Avrupa Kupası kazandı. 1996 yılında Avrupa Koraç Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine geçti. Anadolu Efes, NBA'ye oyuncular gönderdi. 1999 yılında lacivert beyazlıların oyuncusu Mirsad Türkcan, NBA'ye gitti. Avrupa Kupalarında Final Four'a kaldı. Efes Final Four'daki ilk Türk takımıdır. Türkiye Basketbol Ligi'nde 13 kez şampiyonluk kazanarak Türkiye'nin en başarılı basketbol takımı oldu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Cumhuriyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: geçer dalgasında savrulan ben. Dön yüreğim.
1: Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
2: Efendim, sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününden. Nasılsınız, iyisiniz? Sağlığınız da yerindedir. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Birlikte olacağız. Yeni Mahalle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Operatör Doktor Ahmet Alyanak Beyefendi'yi konuk ettik. Kendisiyle malumunuz, tanıtımlarımızda da gördüğünüz üzere Safra Kesim

0: bize hastalıklarıyla ilgili konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar hocam, nasılsınız, iyisiniz?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Ben böyle kısaca tanıttım ama siz de kısaca kendinizi bir tanıtın. Ondan Tabii. sonra sorularımıza başlayalım. İnşallah şöyle güzel, faydalı bir program olur.
1: İnşallah, sağ olun. Şimdi 1996'da ben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sağlık ocağı eski tabiriyle hekimlik yaptıktan sonra 2000 ile 2004 yılları arasında o Ankara Onkoloji Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlık eğitimimi aldım. Uzmanlık eğitimi aldıktan sonra yine Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli dönemler çalıştıktan sonra en son şimdiki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak halen çalışmaktayım. Genel cerrahi olarak, uzman olarak öyle diyeyim, hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz efendim.
0: Evet. Tekrar hoş geldiniz. Siz hoş tanıttınız bulduk, kendinizi. Şimdi safra kesesi hastalıkları günümüzde en çok görülen hastalıklardan bilmiyorum ama benim çok duyduğum, sizin kliniğinize, polikliniğe başvuran hastaların durumu ve esasal durumu çok iyi bilmiyorum ama çevremde de çok rastlıyorum safra kesesini.
1: Doğrudur.
0: Şimdi safra kesesi deyince aklımıza ne gelmeli? Anatomi olarak vücudumuzun neresinde? Ne işe yarar? O safra kesesi sıvısının işlevi nedir? İsterseniz bundan bir başlayalım. Önce organı bir tanıyalım.
1: Tabii önce bu organımızı tanıyalım. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok yaygın. Belki bizim Türk toplumun beslenme alışkanlıklarından ya da genetik yapısından, tabii bunların hepsi birer faktör. Ama safra kesesi hastalıkları gerçekten çok yaygın ülkemizde. Safra kesesi organımız belki hepimizin de bildiği üzere karaciğerimizin hemen altında kendi adıyla anılan safra kesesi lojunda asılı bir şekilde duran bir organımızdır. Çok ince duvarlı, kontraktil bir depo görevi gören bir organımızdır. Depo görevi diyorum çünkü daha çok yağlı ve hazmı zor olan yiyeceklerimizi sindirmek için var olan bir organımızdır. Hı hı. Öyle diyeyim. Karaciğerin sağ ve sol loblarının kesiştiği yerde, tam ortada yer alan, insan vücudunda dışarıdan tabir edilecekse sağ tarafta karnın üst tarafında yer alan bir organımızdır. Kısaca bu şekilde tanıtabiliriz safra kesesini.
0: Evet, safra kesesinin ürettiği bir sıvı var.
1: Evet, yani safra kesesinin ürettiği sıvıdan ziyade safra kesesi karaciğerin ürettiği sıvıyı kendi evet. içerisinde depolar, evet barındırır depolar. Lüzumu halinde ince bağırsağa aktarır ve genelde yağlı yemeklerden sonra işimize yarayan bir sıvı salgılar. Bu daha çok oradaki yağ enzimlerini aktive eden, yağın sindirilmesini ve emilmesini sağlayan bir sıvıdır aynı zamanda. Sürekli bir döngü halindedir. Yağlı bir yemek yeriz, salınır, hı hı. bağırsağa iner, sindirime yardımcı olur. Hı hı. Tekrar ince bağırsağın uç kısmından emilir, tekrar karaciğere gelir ve sürekli böyle bir döngü şeklinde üretim aşamasında çok azı feçesle ve idrar yoluyla atılır.
0: Yani o sıvıyı tekrar kullanıyor. Bir geri dönüşümü söz konusu
1: safrada.
0: Tabii safrada.
1: Ki. Hepsini evet. atmıyoruz biz. Bağırsağa indi. Devam işte bütün hepsini attık diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Belli bir süre sonra o işlevini gördükten sonra ince bağırsağın son kısımlarından terminal ileum dediğimiz yerden tekrar emilir. Tekrar karaciğere döner ve tekrar safra oluşur. Tekrar safra kesesine gelir ya da direkt bağırsağa akar. O şekilde bir döngüsü vardır.
0: Hiç tahmin etmemiştim hocam.
1: Zaten safra yolları dediğimiz o safra kesesi hastalıkların çoğunda bu döngüde bir sıkıntı olduğu zaman ortaya çıkıyor.
0: Yani onun emilimiyle ilgili veya geri dönüşü veya vücuttan direkt
1: daha çok safra kesesinden bağırsağa akım sırasında gelişen sıkıntılar da ortaya çıkıyor. İşte bu taş nedeniyle ya da herhangi başka bir sebepten dolayı tıkanıklık olduğu zaman biraz sonra bahsedeceğim, evet, bahsedeceğim. Zaten hastalıklarında
0: hastalıklarla ilgili
1: şikayetler o zaman başlıyor ve daha çok yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki bu döngü sadece yağlı yemekten bahsettiğiniz normal şartlarda da devam eden bir döngü müdür? Yoksa yağlı bir yemek yedik gittik
1: daha çok, daha çok yağlı yemeklerde normal ama, şartlarda devam eden bir döngüdür bu. Safra döngüsüdür bu ama bir örnek vermek gerekirse mesela uzun süredir ağızdan yemek almayan insanlarda bu Mesela uzun süre açlık döneminde o safra deposu bayağı şişer ve genelde biz hastaları safra kesesi tetkiklerini istediğimiz zaman aç isteriz. Sırf bu yüzden safra kesesi dolu olmuş olsun. İçinde bir şey varsa hani görelim. Çünkü bir yemek yediğimiz zaman hazım için mutlaka içinde yağ vardır ve bunu hazmetmek için safra kesesi kasılır. Kasılabilen bir organdır zaten. Ve kasıldığı zaman içi boşalır. Boşaldığı zaman da içini çok iyi göremeyebiliriz.
0: Evet. Küçücük bir organımız ama hepsinin işlevi çok çok büyük. Çok büyük. Yani evet. Safra kesesi hastalıklarına geçeceğiz şimdi.
1: Tabii.
0: Yani safra kesesi birçok hastalığı var ama en çok duyduğumuz şey safra kesesi veya safra yollarındaki taşlar olarak biliyoruz. Bilmiyorum. Yanlış tabir etmedim
1: çok,
0: herhalde.
1: Çok doğru. Çok doğru.
0: Peki hocam bu safra kesesindeki taşlar yani bu tarz hastalıklar nasıl gelişir? Sebepleri ne olabilir? Safra kesesi taşı nedir diye sorduğum zaman bana nasıl cevap verirsiniz hocam?
1: Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi kısaca hani tabirce tam şeye detaya inmeden şöyle anlatabilirim. Safra oluşumu karaciğerin hücrelerinde oluşturulur. Bileşenleri vardır. İşte safra tuzları vardır, kolesterol vardır, lesitin, glisin dediğimiz aminoaster vardır. Müsin dediğimiz en sonunda safra kesesinin kendisini de salgıladığı bir şey vardır. Bunlar kendi işlerinde harman olur ve bir denge ve döngü içerisinde oluşur.
0: Devam eder.
1: Devam eder evet. Bu denge ve döngü bozulduğu zaman işte içerisine kolesterol dediğimiz, kalsiyum dediğimiz taşlar çöktüğü zaman yani çökelti oluştuğu zaman yavaş yavaş önce çamurlaşma ve daha sonrasında taş oluşumu meydana gelir. Taş oluştuktan sonra bu taşın zaten safra kesesi duvarı çok ince bir duvardır. 1-2 milimdir duvarı normalde safra kesesi.
0: Zar kıvamında hemen hemen yani.
1: Yani diyebiliriz. Evet aynen öyle. Yalnız işte bu küçücük olan bu duvar işte o taşların şeyinden tahriş olmasından ya da gidip sistik kanal dediğimiz ana safra kanalına ve oradan da bağırsağa gidecek yolun tıkanmasının sonucu oradaki şişkinlikten dolayı enflamasyon ve sonrasında belki bakteri bindikten sonra iltihap gelişmesinden dolayı semptom dediğimiz o belirtiler ortaya çıkmakta beraber biz hasta genelde bize başvuru şekilleri bu şekilde olmaktadır.
0: Evet.
1: Safra kesesi tabii hani bizim bir asıl organımızdır ama şöyle söyleyeyim ben size. Günlük safra 500 ile 1000 mililitre kadar safra üretimi oluyor. Evet safra anlamında bir üretimimiz oluyor bu. Hı hı. Hepsini safra kesesinde barındırmıyoruz biz. Bunların hepsi direkt ana kanaldan bağırsağa da inebilmektedir. Bu safra kesesi sadece depo görevini görmektedir. Dediğim gibi bizim bazı durumlarda işimize yarayacağı için ileride de bahsedeceğim. Hani safra kesesinin alınması sonucu oluşabilecek olan aksaklıklar nelerdir ya da başımıza ne gelebilir diye bazı dinleyicilerimiz belki merak edebilirler. Evet. Onu konuşacağız.
0: Zaten safra kesesinin cerrahisini ikinci bölümde konuşacağız sizinle. Hı-hı. Yani bu cerrahi kısma gelene kadar oluşan hastalıklardan bahsedip veya medikal Hı-hı. tedavisinden bahsedip Hı-hı. ardından da cerrahisinden işte öncesinden ve sonra arasından da bahsedeceğiz ama ben bundan önce safra taşı gelişiminde risk faktörleri var mıdır? Bu risk faktörleri nelerdir? İsterseniz bundan da bahsedelim
1: şöyle
0: biraz.
1: Şöyle söyleyeyim. Hani safra kesesi taşı daha çok kimlerde olur? Daha çok önce cinsiyet anlamında kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır.
0: Evet.
1: Öyle der araştırmacılar. Bunun nedenini de şöyle gösterir. Obezite, çok doğum yapmak, buna bir etken var olan kan hastalığı varsa, hemolitik dediğimiz bir kan hastalığı varsa o bir etken, diyabetik bir hastaysa o bir etken, bunların hepsi dediğim gibi safra taşı oluşumunda bir etken olabiliyor.
0: Evet.
1: Yalnız hani şuradan dolayı taş oluşumu oluyor diye bir şeyimiz yoktur. Yani belirli bir multifaktöriyel diyebiliriz buna. Öyle diyeyim.
0: Yani şöyle bir yaş grubunda diyebileceğimiz bir şey var mı? Şu yaş grubunda daha çok görülür. Kadın erkek ayrımından başka.
1: Genelde 35-40 yaşı bayanların 35-40 yaşından sonra ve 50 yaşından sonra yaşla birlikte daha fazla. Tedricen 35 yaşından itibaren biz görüyoruz bu hastalığı daha çok. Şimdilerde çok ilginçtir. 18 yaşına kadar, 15 yaşına kadar gördüğümüz hadiselerimiz de olabiliyor. Ama daha çok 50 yaşından sonra erkek ve kadınlarda görülüyor ama kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor.
0: Evet. Ben bu arada telefonumuzu da WhatsApp iletişim hattımızı, Twitter ve Facebook adreslerimizi de hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. 531-210-6705 ne oldu telefondan? Bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet hocamıza ben de sorularını sorup o da cevaplayabilir. Şimdi taş deyince hocam aklına ne gelmeli? Hani bildiğimiz taş mı bu? Yoksa malumunuz bildiğiniz üzere işte böbreklerde bulunan kristaller gibi bir şey mi? Bunu nasıl tanımlarsınız? Safra kesesi taşlarının durumu ne, nasıldır? Gerçekten bir taş gibi midir? Yani sert midir bir taş kadar yoksa daha yumuşak? Siz bunu böyle mi tanımlıyorsunuz?
1: Şöyle.

0: Safra kesesi taşı dediğimiz taş, tabii hadi adı üzerinde, kolesterol taşıdır bunların %85'i.
1: Evet.
0: Kolesterol taşı çok azı, %10-15 kadarı işte içine kalsiyum ya da başka minerallerin taşları olabiliyor. Ama %85'i ana yapısı zaten safranın kolesterol olduğu için kolesterol taşıdır. Çökeltisi oluşur ve daha sonra o çökeltiden kolesterol taşı dediğimiz değişik değişik, biz hani safra kesesini aldıktan sonra bazen içini açıp hastalarımız istiyor. Hani şu taşlarım nerede diye bize sordukları oluyor.
1: Görelim.
0: Evet, görelim diyor. Değişik şekilli, genelde küp küp, kare kare, böyle
1: Ben
0: kahverengi
1: kalp şeklinde bile bir taş görmüştüm hocam.
0: olabiliyor.
1: Denk
0: Siyah
1: geldim
0: ve kahverengi renkte taşlar oluyor. Bunların çoğu yumuşak kolesterol taşlarıdır.
1: ben. Hı.
0: Öyle bildiğimiz hani dışarıda gördüğümüz taşlar gibi değildir. Ama tabii taş görünümde olduğu için biz onlara safra kesesi taşı diyoruz.
1: Peki hocam, bir dinleyicimizin sorusu var. Malumunuz çok yaygın olan bir şey bitkisel tedavi. Safra taşını diyor, bitkisel tedaviyle tedavi etmek mümkün mü? Yani veyahut da erir mi? Bu tarz bir soru yani.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani olur olmaz diye
1: Bir şey
0: kesin
1: yok.
0: bir kanıtımız yok. Öyle
1: Yok,
0: diyeyim
1: evet.
0: ben size. Buna hani disosyasyon dediğimiz bir oral tedavimiz var bizim. Ursodeoksikolik asitten oluşan salofalk, kalk arasında bilinen ya da ursofalk dediğimiz bir tedavi biçimimiz var. Ama bunlar genelde hani uzun dönem tedavilerimizdir ve uzun dönem safra çamuru, eğer çok çok böyle kolesterol taşları için hani %85 diyoruz. Evet, ama %15 diğer taşlarımız da var. Onları mesela hiçbir etkisi yok o şeyleri. Ama mutlaka hani böyle gelen hastalarımız da oluyor. Ben şunları şunları kullandım. Şu bitkileri kullandım. Bu bitkileri kullandım
1: Anladım.
0: ama tedavi oldum. Ama bizim literatürümüzde bu tür böyle bir
1: Şey yok.
0: şey yok.
1: Ama
0: Evet.
1: karşılaştığınız durumlarda
0: Var, olabiliyor.
1: oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi gelelim, safra taşlarından bahsettik. Böyle bir hastalık olduğundan bahsettik. Kliniğinize, ben polikliniğinize gelip başvurdum. Şikayetlerim ne olur genelde ki, bildiğim
0: Evet,
1: üzere
0: çok güzel.
1: genelde karın ağrıları vesaire oluyor
0: Aynen.
1: ama çok karışan ağrılar da olabiliyor bununla birlikte.
0: Doğru.
1: Biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bununla ilgili neler yapmamız lazım? Bunu konuşalım
0: Çok
1: sizinle.
0: güzel.
1: Sanısında ağrılar ne şekilde
0: Şimdi
1: olur?
0: hasta genelde zaten bize karın ağrısı, birinci şikayeti karın ağrısı, kusma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, o tür şikayetlerle geliyor. Eğer biraz daha ilerlemiş bir hadise ise hasta postür bakımından böyle iki büklüm, düz bile duramaz halde, bazen sarılıklı gelebiliyor,
1: Çok ağır
0: bazen
1: yani.
0: ateş, evet biraz daha ilerlemişse
1: Evet.
0: ateşli bir şekilde gelebiliyor hasta, böyle dramatik bir tabloyla gelebiliyor bize. Şimdi biz zaten hasta geldiğinde bir sorgularız, işte karın ağrısını, kusmasını, sarılığını, ateşini, kaşıntısını, bütün bunları tek tek, bu semptomları biz hastaya sorgularız.
1: Hocam çok özür dilerim.
0: Efendim.
1: Kaşıntı dediniz. Nasıl bir
0: Evet.
1: kaşıntı ki bu? Böyle yani, safra kesesinden neden kaşıntı olabilir
0: Şimdi
1: ki?
0: şöyle söyleyeyim ben size. Kaşıntının sebebi şu. Safra tuzlarının retansiyondan dolayı, demin bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Safra kesesi bir döngü şeklinde çalışan, safranın ince bağırsağı akımı ve oradan tekrar emilimi, tekrar öyle bir döngümüz var bizim. Bu döngü eğer safra akamıyorsa, orada bir staz oluşuyorsa, bu staz geriye karaciğere yansıyorsa, bu da kana tekrar yansıyorsa, safra tuzları kanda yüksek oranda olunca kaşıntı belirtisi oluşabiliyor.
1: Anladım.
0: Dermatit şeklinde bir kaşıntısı oluyor ciddi bir şekilde. Bu safra yolları hastalıklarında dediğimiz tıkanıklığa bağlı safra yolları hastalıklarına kaşıntı mutlaka oluyor.
1: Evet, çünkü antiparantez açtım, çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Hani ne alakası var safra kesesinin
0: Çok
1: taşıyla
0: önemli.
1: kaşıntı diye, o yüzden belirttim.
0: Bazı gebelerimizde bile
1: Evet.
0: çok böyle bebek büyüdüğü zaman, safra kesesini sıkıştırdığı zaman kaşıntılar ortaya çıkar. Bunların da nedeni o safra yollarının, ama bu tabii daha fizyolojik bir tıkanıklık, öyle diyeyim ben size.
1: Tıkanıklık, evet.
0: Evet.
1: Evet, belirtilerine devam edelim. Dediniz ki iki büklüm bile gelebiliyor, sarılık
0: Aynen.
1: haline gelebiliyor,
0: Evet.
1: kaşıntı dediniz. Başka neler oluyor hocam?
0: Şimdi şöyle, hastayı tabii bunların hepsini sorguluyoruz. Teker teker soruyoruz ama klasik bir bulgusu vardır. Safra kesesinin en klasik bulgusu ağrıdır. Ağrı sağ üst kadranda, bazen sağ omuza, oradaki sinirlerin yayılımından
1: Geçiştirmeleri
0: dolayı,
1: oluyor.
0: evet diyafram sinirinin yayılımından dolayı, sıkıştırmasından dolayı duysal liflerini frenik sinirden alır safra kesesi. Mesela bu yüzden sağ omuzumuza bir ağrı şeklinde yansıyabilir bu safra kesesi hastalıkları. Bu yüzden diyafram siniri

0: Phoenix Sinir. O belki hı-hı, hani hı-hı, böyle sorar biçimde bakıyorsunuz.
1: Yok yok yok, yok, yok, ben anlıyorum hocam sizi. Evet.
0: Ağrı en klasik bulgumuzdur bizim.
1: Anladım.
0: Bu ağrı genelde hastaya da sorguladığım zaman demin bahsettiğim gibi yağlı bir yemekten sonra oluşan bir ağrıdır. Daha çok. Hı-hı. Ağrının yanında bazen kusma, bazen şişkinlik, bazen bulantı. Bunları hasta bize tarif eder bir şekilde. Ama biraz daha ileri bir aşamadaysa bu. Bunun yanında sarılıklı hasta gelebiliyor. Sarı bir şekilde gelmiş olabiliyor. Tamamen işte tıkanmaya bağlı. Sonuçta bu bir safradır. Safrada bileşenlerinden bir tanesi de demin bahsettiğim gibi bilirubin dediğimiz kanın yıkım ürünü olan bilirubindir. Bilirubin geriye dönük bir staz olduğu zaman, yani tıkanıklık olduğu zaman, evet, bu kana tekrar geri yansıyor ve geri yansıdığı zaman bu sarılık biçiminde kendini belli edebiliyor. Ağrı aslında kolik tarzı bir ağrı dediğimiz. Çünkü safra kesesi aslında bir içi şey bir organ olduğu için, hani boşluklu bir organ olduğu için kolik tarzı ağrı şeklinde. Renal şey pardon çok hafif, biliyer kolik deriz biz bunun ağrısına. Hı hı. Ama biliyer kolik böyle gidip gelen ağrı şeklinde beklerken bu aslında bunun ağrısı öyle değildir. Süreklidir bunun ağrısı.
1: Hiç kesilmeden devam
0: kesilmeden eden. Kesilmeden devam eden ve şiddetli bir ağrıdır. Öyle hani azımsanacak bir ağrı değil.
1: İki büktüm geliyorsa aslında ki öyledir muhtemelen.
0: Sağ üst katranda şiddetli bir ağrıdır. Tıkanıklık devam ettiği müddetçe bu ağrı devam eder. Asla ağrı kesilmez. Ağrının nedeni işte sistik kanalın, taşın sistik kanalın tam ucuna gelip tıkaması ve dolayısıyla sistik kanal, safra kesesi içerisindeki safranın bağırsağa akamaması sonucu oluşan bir gerginlik ve o gerginlikten sonra, stazdan sonra oluşan olaylar silsilesi neticesinde gelişen bir o hadisedir. Bulantı buna bazen eklenebilir. Kusma bazen eklenebilir. Bunlarsız da olabilir bu ağrı. Ağrı saatlerce, haftalarca, günlerce sürebilir. Tıkanıklık var olduğu müddetçe ağrı devam eder. Ne zaman ki tıkanıklık geçerse, şöyle geçerse, ya sistik kanalın oradan kendi kendine ana safra kanalına ve oradan da bağırsağa gider o taş ve dolayısıyla akım yoluna devam eder. Bir ark düşünün, su arkı ve ürünün tıkandığını düşünün. Geriye nasıl suyun
1: biriktiğini
0: ve şiştiğini onu düşünün. Aynen hadise böyle bir hadise.
1: Ve çok ince bir kanal tahmin edersem
0: çok ince,
1: hocam.
0: Evet.
1: Ya safra kanalı çok ince geliyor. Kese biraz da ondan büyük, ancak öyle ayırt edilebiliyor belki de. Zor görülebilen bir kanal aslında safra.
0: Çok ince bir kanal. Zaten toplamda hani kanalın uzunluğu 4-5 santimdir. Ortalama uzunluğu 4-5 santimdir. Daha uzun olanı var, daha kısa olanı var. Hı hı. Biz bunu tabii safra kesesi ameliyatlarında daha çok çok kısa olduğu zaman zorlanıyoruz. Uzun olduğu zaman biraz daha anomalileri var. Onların hani tabii bizim teknik işimiz, ama kanal normalde 4-5 milimlik bir kanal ve çok kısa bir kanal yani. Ve ince bir kanaldır. Çapı 1-2 milim bile değildir yani. Öyle düşün.
1: Evet. O kanal tıkandığı zaman belirtiler söz konusu oluyor ve aynen, geçmeyen bir ağrı var safra aynen, kesesi hastalıklarında. Ancak ve ancak kanal tıkanıklığı açılmadığı müddetçe bunun ağrısının geçmesi mümkün değil diyorsunuz.
0: İşte bu şikayetlerimize demin bahsettiğim gibi işte ağrı, bulantı, kusma, bunlara sarılık ve kaşıntı da eklenebilir. Ne zaman? İşte bu tıkanıklık tamamen tıkandığı zaman ve geçiş hiç olmadığı zaman ve staz dediğimiz geriye dönük bir birikme olmaya başladığı zaman, demin bahsettiğim nedenlerden dolayı hem kaşıntı hem sarılık oluşmaya başlayabiliyor.
1: Hocam belirtileri böyle hani aniden başlayan bir belirti midir, yoksa yavaş yavaş, ya öncesinde söylediğiniz mesela yağlı yiyecekler yediğiniz zaman bu ağrıyı hissedebilirsiniz dediniz.
0: Taşımız mutlaka varsa, taş ana kanalı çok affedersiniz safra kesesi kanalını tıkadığı an belirtiler başlar.
1: Başta ondan öncesinde herhangi bir belirti vermez.
0: Vermeyebilir.
1: Mesela taş gelip kesenin içinde durdu.
0: Durabilir. Hatta bizim biraz sonra bahsedeceğim tedavilerinde asemptomatik taş dediğimiz bir taş var. Yıllarca insanın ömrü hayatı boyunca hiç belirti vermeyen taşları da olabiliyor.
1: Evet. Yani
0: öyle taşlarımız da oluyor. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Biz her safra kesesi taşını ameliyat etmiyoruz.
1: Evet.
0: Bundan sebeple etmiyoruz mesela.
1: Peki yani safra taşının özelliklerini nerede olduğunu da öğrendik. Şöyle bir şey var. Peki safra taşı medikal tedaviyle halledilebilir.

0: bilecek bir mevzu mudur? Bir de onu öğrenelim sizden.
1: Safra taşının kendisi demin de bahsettiğim gibi hani biz safra çamuru dediğimiz ya da safra kesin kolesterol taşı milimetrik olduğu zaman o taşları hani bazı medikal ilaçlarımız var. Onlarla eritmeye çalışıyoruz. Hani bir böyle bazı hastalarımızda risk faktörü taşımayan hastalarımızda deneyebiliyoruz bunları. Ama daha uzun soluklu ve çok meşakkatli bir ilacın kendisi biraz rahatsızlık verebiliyor. Günde 3 sefer alınabiliyor. Uzunca bir dönem, aylarca süren bir tedavi. Genelde %60-70 bir başarı şansı var. Ama tamamen %100 bir başarı şansımız yok. Ama safra kesesinin eğer taşı varsa ve başka risk faktörleri varsa, özellikle biraz sonra sayacağım, bu risk faktörleri de varsa mutlaka ameliyat öneriyoruz. Evet. Safra kesesi taşı var, hasta diyabetik. Safra kesesi taşı var, hasta kan hastalığı var. Safra kesesi taşı var, hasta birkaç sefer safra kesesi iltihabı krizi geçirmiş, öyle diyeyim ben. Evet. Atak geçirmiş ya da kolanjit dediğimiz ateşli bir atak geçirmiş. Bunları mutlaka tedavisinde ameliyat öneriyoruz.
0: Şimdi geldiği kliniğinizde siz bunu tespit ettiniz. Yani hastanın normal muayenesinde böyle bir şey olabilir dediniz. Peki bunun tespitini neyle yapıyoruz hocam? Safra kesesi taşının tespitini.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu safra kesesinde laboratuvar dediğimiz kan tahlillerinde genelde bir eğer iltihap varsa lokositoz dediğimiz, yani beyaz küre halk tabirinde iltihap kan hücreleri artmış dedikleri bir hadise olabiliyor. Lokositoz görünebiliyor. Bunun yerine karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz bazı testlerimiz yükselebiliyor. Ama bu yükseklik asla hepatit kadar olmuyor. İşte ayırıcı tanıda bazen işte...
0: Çünkü sarılıktan da bahsettiniz siz,
1: evet,
0: gelen hastalığı.
1: Yani hasta sararmış da olabiliyor. Bu sarılık mıdır yoksa şey midir, hepatit midir? Hepatitte karaciğer enzimleri bin katına binler dediğimiz şeylerle tabir edilebilir, rakamlarla, ama bu tür safra kesesi hastalıklarında o kadar büyük bir yükseklik görmeyiz genel anlamda. Ama tabii işte alkalen fosfataz dediğimiz, GGT dediğimiz karaciğer fonksiyon testlerinin beraber yüksekliği bize safra kesesinin bir hepatobiliyerde bir tıkanıklık ya da obstrüksiyon olduğunu işareti olarak algılayabiliriz. Bundan yola çıkarak biz tabii ki altın değerinde kan tahlili olarak başka bir tahlilimiz yok. Ama altın standart olarak ultrasonu söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Ultrason olmazsa olmazımızdır bizim. Hani safra kesesinde. Direkt grafide, direkt röntgende, evet, biz eğer kolesterol taşıysa %80-90 görmeyiz zaten. Onun içinde kalsiyum çökmüşse ancak safra taşını görebiliriz. O yoksa da direkt röntgende çok anlamlı bir şey görmeyebiliriz. Ya da çok nadir görülen amfizematoz dediğimiz, içinde hava varsa, orada bir başka bir mikrobun oluşturduğu bir enfeksiyon varsa, o zaman biz direkt grafide safra kesesini görünür hale getirebiliriz. Yalnız bizim için olmazsa olmazımız ultrason.
0: Ultrason mutlaka,
1: evet,
0: olacak.
1: Ultrason, evet, mutlaka esiyor.
0: Tespiti ultrason tamamıyla yapılıyor.
1: Evet. Biz ultrasonla safra kesesinin duvar kalınlığını, etrafında sıvının olup olmadığını, taşlarının durumunu, taşların belki konumunu, sistik kanalda mı taşların büyüklüğünü, efendim koledokta ana safra kanalında taşın olup olmadığının en iyi %95 özgürlükle ultrasonla biz bunu yapabiliyoruz.
0: Yani ben de okuduğum yerlerde %90 düzeyinde bir sonuç alabiliyorsunuz. Evet. Peki, evet, kan dedik, ultrason dedik. Başka, tamam, hangi sistemle?
1: Şöyle, bilgisayarlı tomografinin safra taşını saptamada pek bir yeri yoktur.
0: Evet.
1: Ama bazen bilgisayarlı tomografiye başvurabiliriz. Sebebi, hı-hı, şu: onun beraberinde bir başka zemin altta yatan tümöral bir hadise var mı yok mu? Ya da onun sistik kanaldan, kanal hastalıklarında bir başka bir oluşum, sistik kanalda başka bir malinite dediğimiz tümöral bir hadisenin olup olmadığını anlamak için tomografiye başvurabiliriz bazen. Çok nadir olmakla beraber. MR'dan şöyle faydalanıyoruz.
0: MRCP.
1: MRCP dediğimiz MR kolanjografi diye bir tetkikimiz var. Bunu daha çok safra yollarını taramak maksadıyla, safra yollarının içeriğini bilmek maksadıyla yapıyoruz. Safra yollarında bir başka bir hadisemiz var mı? Ana safra yollarımız bütün safra yolları ağacını ortaya çıkarabiliyor.
0: Yumuşak doku bazlı çalışılıyor o zaman. Tabii etrafında ki. Bir şey var mı yok
1: tabii
0: mu?
1: Tabii ki. Bütün bunları inceleyip bize bir fikir verebiliyor MRCP. Bunun haricinde sintigrafimiz var bizim ama sintigrafiyi pek rutinde kullanmıyoruz. Yine aynı şekilde hani çok gerekli durumlarda kullanıyoruz. Ama rutinde kullandığımız bizim bir kan tetkiklerimiz var. Bir de ultrasonumuz var. Bizim en rutinde kullandığımız, en çok kullandığımız iki tane tetkikimiz var. Bunlar.
0: Evet. Hocam ikinci bölümümüzde kolosistitten çok ufak bahsedip bir de cerrahisinden bahsedelim arzu ederseniz. Zamanımız da daralıyor çünkü. Kısa bir ara vereceğiz. Hem tamam. Soluklanalım. Ardından tekrar dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Alyanak Beyefendi ile birlikteyiz. İkinci bölümde safra kesesi cerrahisi ile ilgili konuşacağız. Bizlerden ayrılmayın efendim.

0: Değerli dinleyenler, Sağlıcakla programındasınız. Programımız devam ediyor. İkinci bölümde safra kesesi hastalıklarından, safra kesesi ve kast safra yolu taşlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi kolesistitten de biraz konuşalım istedik Ahmet Hocam'la birlikte. Hocam, kolesistit nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ondan da bahsedelim. Ardından cerrahisiyle ilgili konuşalım isterseniz.
1: Evet, şimdi demin de bahsettiğim gibi safra kesesi içerisinde biz her taşı ameliyat ediyoruz.

0: bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Hastalığı dediğimiz bir hastalığımız var.
1: Hı hı.
0: Safra taşı hastaların bir kısmında, çok az bir kısmında, uzunca bir süre, yani hatta ömür boyu hiç belirti vermeden durabiliyor. Biz buna asemptomatik safra taşı hastalığı diyoruz. Ancak tabii bazı özel durumlarda bu asemptomatik taşı varsa yine hastaya ameliyat öneriyoruz. Bu çocuk hastaysa, orak hücreli anemisi varsa bunun yanında, safra taşının yanında, taş 2,5 santimin üstündeyse ama belirti vermiyorsa yine ameliyat öneriyoruz.
1: Hı hı.
0: Ya da porselen kese dediğimiz, işte safra kesesi duvarında kalsiyum çökmesi sonucu taşlaşmış bir duvar var gibi ise, bir şey varsa ama semptom vermiyorsa yine biz bu hastalara ameliyat önerebiliyoruz.
1: Hı hı.
0: Ve bunun haricinde kolestit dediğimiz bir hadisemiz var. Safra kesesi iltihabı.
1: Evet.
0: Demin bahsettiğim nedenlerden dolayı bir tıkanıklık, safra taşının tıkanıklık oluşturması ve üzerine bir bakteriyel enfeksiyon binmesi sonucu ateş, bulantı, kusma, ağrı şeklinde bize gelen hastalarımız oluyor. Kolestit dediğimiz, akut veya kronik kolestit dediğimiz bir hadisemiz var. Bu tür durumlarda biz tabii yine hastamıza ameliyat önerebiliyoruz. Ama bu önce bir kolestit durumundan biraz bahsetmek istiyorum. Daha çok demin de bahsettiğim gibi yine yağlı bir yemekten sonra var olan safra kesesindeki taşların hareket etmesi sonucu, sistik kanalı tıkaması sonucu, yani safra kesesi kanalını tıkaması sonucu, orada bir staz ve onun yanında hidrops dediğimiz kesenin şişmesi, üzerine bakteriyel enfeksiyonun binmesi sonucu kolestit dediğimiz bir hadise oluşur.
1: Hı hı.
0: Bu hadisede hasta genelde bir başlangıçta bir hazımsızlık, bulantı, ağrı şikayetleri olur.
1: Hı hı.
0: Bu tablonun biraz daha ilerlemesi sonucu üzerine tabii enfeksiyon da biraz daha ağırlaşınca ateş dediğimiz durum oluşmaya başlar. Biz bu durumda hastayı iki tane yaklaşım biçimimiz var bu tür hastalarımıza, kolestitli hastalarımıza.
1: Evet.
0: İlk 3 gün, ilk 72 saatte erken dönem dediğimiz ameliyat önerebiliyoruz. Ya da soğutma dediğimiz, önce bir antibiyotik tedavisi ve yardımcı tedavilerle onu tedavi ettirip diyet vererek hastaya tabii ki bir soğutma işleminden sonra ameliyatı önerebiliyoruz. Genelde bu ameliyatımız, eğer soğutma işlemini yaparsak 6-8 hafta sonra öneriyoruz biz hastalarımıza. Bazen çok akut dönemde hasta eğer diyabetikse ve kan hastalığı varsa, bu gibi riskler taşıyorsa, işte safra kesesinin delinmesi, perforasyonu riski varsa, o akut dönemde hemen ameliyatı önerebiliyoruz hastamıza. Ya da hastamız eğer yine bu riskleri taşımıyor olabilir ama tablosu çok ağır bir tablo şeklindeyse, hastamızı hospitalize edip yatırıp o hastamızı ağızdan beslenmesini kesip antibiyotik ve ateş düşürücü ilaçlarla tedavi edip ondan sonrasında ameliyatı önerebiliyoruz.
1: Evet. Peki ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında yaşananlar nelerdir? Ne olur? Şimdi bunları yaptınız, hazırlığını yaptınız. Yani artık bunu ameliyata karar verdikten sonraki halleri anlattınız. Yani hastanın eğer ilaçla medikal tedaviyle yapılabilecek şeyi varsa onu yaptıktan sonra ameliyatı alabiliyorsunuz. Veya işte taşın belli bir büyüklüğü varsa mutlaka alınması lazım. Belirti vermezse bile alınması lazım.
0: Evet.
1: Dediniz, bunlar önemli.
0: Araştırmalar gösteriyor ki bu belli bir büyüklükten sonraki taşların ileride bir malinleşme, safra kesesine malinleşme, yani kanserleşme olabildiğini gösteriyor. Bu yüzden biz bunlara genelde safra kesesi kolistektomi öneriyoruz.
1: Şöyle bir kronolojiye dizdiğimiz zaman, hastamız polikliniğinize başvurduktan sonra genel kan tetkikleri ve ultrasonla, gerekirse MR veya tomografiyle gerekli olan tetkik yapıldıktan sonra ve taşın büyüklüğü, yeri, verilen klinik bulgulara göre kararınızı veriyorsunuz ve alınması gerekiyorsa almaya karar veriyorsunuz. Ama ondan öncesinde yapılan bir şey var mı? Mesela ERCP uygulaması dediğimiz bir hadise var ya hocam.
0: Evet,
1: o nasıl bir uygulama?
0: Tabii o ayrı bir şeyimiz var. Tabii şöyle söyleyeyim. Hani hasta geldi.
1: Evet.
0: Kolestit tanısı koyduk biz. Ama demin de bahsettiğim gibi koledok dediğimiz ana safra kanalında bir taşı var.
1: Evet.
0: Biz safra kesesini alsak bile o taş orada kalacak ve muhtemelen tıkanıklık yapabilecek. Bu durumda bizim yaptığımız ameliyatın çok bir ehemmiyeti kalmıyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü ana safra kanalı tıkalı olduğu için o belirtiler daha şiddetli bir şekilde, hatta kolanjit dediğimiz bir hadise

0: ortaya karşımıza çıkabilecek. Hı hı. O yüzden biz hastalarımıza öncelikle ERCP dediğimiz endoskopik anlamda, yani ağızdan girerek bizim ana bağırsağı açılan yerden, ana safra kanalının bağırsağı açılan yerinden girip oradaki safra taşını bağırsağa düşmesini sağlamak ve gerekiyorsa hatta hani oradan bizzat kendimiz alarak endoskopik olarak o ana safra kanalındaki tıkanıklığı giderdikten sonra kolistektomisinin yapılması daha uygun oluyor.
1: Bu o zaman cerrahi müdahale öncesi yapılan bir uygulama
0: tabii
1: değil mi?
0: Ki,
1: bunu ayırt etmek lazım yani. Bununla düzelecek diye bir şey var mı hastanın? Böyle bir şey söz konusu mu? Sadece
0: değil.
1: Bunu yaparak düzelmez.
0: Düzelmez.
1: Bu, her halükarda cerrahi yapılacak yani.
0: Bir sonraki atağa kadar hasta rahatlar ama bu atak geçirmeyeceği anlamına gelmiyor.
1: Peki.
0: Bu atağı geçirdiği için ve safra kesesi taşı halen ürettiği için ve halen orada var olduğu için belki safra, milimetrik safra taşları, bu tür durumlara yine düşebilir hasta.
1: Peki hocam, bunu da yaptık. ERCP'mizi de yaptık. Hastamızın hazırlığı oldu. Bir dahaki atakta geldi. Bunun cerrahisini şu anda yapılan teknik nedir? Laparoskopi sistemiyle mi yapılıyor?
0: Altın standart şu an
1: yapılıyor. Öncesinde hastamızın ne yapması lazım? Kaç günlük bir süreç var bu? Ve cerrahi sonrası hastamız yapması gereken şeyler nelerdir? Bunu da cevaplayalım.
0: Evet.
1: Programımızı sonlandıralım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Kolistektomi dediğimiz iki çeşit kolistektomi ameliyatımız var bizim. Bir halk dilinde kapalı ve açık cerrahi dediğimiz, evet, iki tane yöntemimiz var. Kapalı dediğimiz laparoskopik olarak yapılan bir kolistektomi, ki altın standart ve en çok şu an yapılan kolistektomi çeşidimiz o. Hı hı. Laparoskopik olarak yapıyoruz biz bu safra kesesi ameliyatlarını. Ancak şöyle bir durum olabiliyor bazen. Laparoskopik olarak biz başlıyoruz ameliyata ama hastanın anatomik anomalileri olabiliyor. Safra yolu yaralanmasına sebep vermemek için bazen veya kese tamamen görünür halde olamayabiliyor. Kişi çok fazla atak geçirmiş olabilir. Oraya karın içi yağları dediğimiz omentum gelmiş, sıkışmış, bağırsak gelmiş, yapışmış olabilir. Bu tür böyle çok laparoskopik olarak yapmak mümkün olmadığı durumlarda, çok nadir durumlarda biz açık ameliyat dediğimiz ameliyat sırasında açığa geçebiliyoruz. Ya da böyle bir şeyi gördüğümüz zaman, ameliyat öncesi gördüğümüz zaman böyle bir durumu, o zaman direkt açık da yapabiliyoruz. Tabii daha çok %90 ve üzerinde ameliyatlarımız genelde kapalı oluyor. Kapalı dediğimiz işte göbek iç, o göbeğin hemen altından, iman tahtasının altından ve sağ taraftaki karından bir iki tane küçük delikle laparoskopik kapalı ameliyatı yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası şöyle bir sorunumuz olabiliyor. Çoğu hastamızda bazen hani ameliyat öncesi depo görevi görüyor dediğimiz bir safra kesesi var. Aslında bu bir hastalıklı safra kesesi. Yani bu. Hani biz bazen hastalarımıza hemen ağır yemek yemeye...
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı? Sensiz ne?

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Elif Sude Akgül finalde Sırp rakibi Andrea Bokan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Berkay Eren Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Berkay Eren final

oldu. Kazakistan'ın Atmati kentinde 2-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Atıcılık Dünya Kupası'nda ülkemizi trap erkeklerde temsil eden milli sporcumuz Nedim Tolga Tuncer, kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu finalde attığı 29 puanla dünya rekoru kırarak kazandı.

Enes Kaplan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Enes Kaplan bronz madalyanın sahibi oldu.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalyanın

Sude Yaren Uzun Çavdar'dan gümüş madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalyanın

Atıcılarımızdan bronz madalya. Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde 3. oldu.

Altan Doğan'dan altın madalya. Milli jimnastikçimiz Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Challenger Kupası'nda

Klasik yay erkek milli takımımızdan gümüş madalya. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan takımımız Güney Kore karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Milletleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme

güçlendirilmesi ele alınırken Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

görevde bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.
1: Hakikaten insan yaşlanınca geçmişte kalan eski yılları hatıralara dönüşür. Ben de hatıralardan birisini dile getirmek istedim. O da bu ülük kuşlarının bizim köyden, bizim ellerden göçüp de buradaha dönmemeleri gerçekten beni üzmüştü. Ben de onun üzerine şiire söyledim. Sultan Süleyman'la kelam eyledin, Sebe'de Belkıs'a selam söyledin. Sebe yollarını nasıl öğrendin, Rabbimin kudretin bil hüdhüd kuşu. Konduğun bağlarda yeşil yaş sarı, türlü çiçeklerden bal alır arı. Bülbülün her daim güledir zarı, zar edilen çiçek gül hüdhüd kuşu. Biz ibibik derdik ey hüdhüd sana, benzeri ses verdin yanlık yayana. Yayıldıktan sonra yağa ayrana, sen de tatlı dilin sür hüdhüd kuşu. Çoktanın aramızdan hüdhüd kuşları, katarlandı kervan oldu göçleri. Kanat ortasında bayaz rişleri, mor sürmeli gözler, ibik başları. Yaylamızdan göçtü hüdhüd kuşları. Ben hayranım hüdhüdlerin sesine, uçar geri konar biraz yakına. İşte böyle gitti hüdhüd kuşları. Siz bizim ellerden göç eyleyince, yaktınız yüreğim bak ince ince. Sizin ardınızdan sükte serçe, gül dalında karga öttü hüdhüdler. Burada söz bitti, bura bağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğim ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'da, yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış okağım, kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudara ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ama sevgimde, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında, katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları, emal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam, süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardımdan. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş, neredesin?
Milord planları tayin etmiş kaderime. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarmışam. Ekilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişim. El insaf, vicdan dile...

Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sibel Egemen'in seslendirdiği Hayret şarkısı.

ஹலோ புயரும் ஹலோ anladım sensin o. Konuş benimle. Seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Bana 10 kere, 100 kere, 1000 kere, 100 kere, 1000 kere.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Banu'nun seslendirdiği Dert Olur şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ali Kocatepe'nin seslendirdiği Hey Gidi Dünya şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Birlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk savunma sanayinin başarıları, yeni nesil fırtına obüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili güçlerinden biri de fırtına obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücüyle fırtına koparıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullanıldığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan fırtına obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilen, üretilen yeni nesil versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil fırtına obüsü 2.8 metre eninde hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan kumandalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. BMC Savunma, Aselsan, MK ve Asfalt İşbirliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca fırtına obüsünde en kritik teknoloji olan ithal motor ve transmisyon yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motor transmisyon kullanılacak. ...9 Ocak 2024 Pazartesi günü kamuoyunda tank paleti fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 6 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Arkadaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Matilde'nin ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şammaslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturdu.

1974'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. AF örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Birlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istihbaratı

Fahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Gezgin ile Bezgin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, yepyeni bir bölümle sizlerleyiz. Söyle bakalım Bezgin, bugün neredeyiz?
1: Edirne'deyiz Gezgin.
0: O halde hemen anlatmaya başlayalım mı?
1: Olmaz.
0: Ne demek olmaz?
1: Urfa'yı anlatacağız.
0: Edirne'deyken neden Urfa'yı anlatacağız Bezgin?
1: Ya Göbekli Tepe'yi anlatamadan geçen bölüm bitti ya.
0: Ha, onu diyorsun. Haklısın Bezgin. Göbekli Tepe'yi anlatamamıştık. Bezgin, bu zaman konusunda daha dikkatli olmamız lazım. Acaba ne yapsak?
1: Mesela bu zaman konusunu şimdi düşünmeyelim de ben hemen Göbekli Tepe'yi anlatayım. Geçmişi milattan önce 10 bin yılına kadar uzanan Göbekli Tepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbekli Tepe, İngiltere'de bulunan Stonge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil eden buğdayın atısına da Göbekli Tepe eteklerinde rastlanmıştır. İnşa edildikten 1000 yıl sonra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu tapınaklar yapılan arkeolojik çalışmalarla yeniden gün ışığına çıktı. Göbekli Tepe Urfa'nın neresindeydi Gezgin?
0: Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örenci köyü yakınlarında yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde ve geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Neolitik döneme ait Göbekli Tepe ilk tapınağın, dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkarılmış.
1: Evet, teşekkür ederim Gezgin. Göbekli Tepe hakkında son bir bilgi daha vereyim. Mağarada duvarlarındaki avcılığı temsil eden resimlerden ziyade burada hayvan figürleri tek ve kabartma olarak işlenmiş. Taşlar üzerinde işlenmiş akrep, tilki, boğa, yılan, yaban domuzu, aslan, turna ve yaban ördeği figürleri yer almaktadır. Bir kısım arkeoloğa göre bu hayvan figürleri tapınağı ziyaret eden farklı kabilelerin sembolü.
0: Verdiğin bilgiler için teşekkürler Bezgin. Artık güzel ilimiz Edirne'yi anlatmaya başlayalım mı? Ne dersin?
1: Olur.
0: Bugün ülkemizin bir diğer ucu Edirne'deyiz. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde yer alan sınır şehrimizdir. Edirne, Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte kurulmuştur. Şehir merkezi Yunanistan'a 7, Bulgaristan'a 17 kilometre uzaklığındadır.
1: Evet, peynir tatlısı ile ünlü bu güzidelimiz.
0: Bir dakika Bezgin, önce bulunduğumuz yeri tasvir edelim.
1: Peynir tatlısı üzerinden de bulunduğumuz yeri tasvir edebilirdik diye düşündüm ben.
0: Elbette Edirne deyince peynir tatlısı ilk akla gelenlerden ama birinci diyemeyiz. İlki şu an arkamızda yer alan bu görkemli yapı, yani Selimiye Camii. Caminin ön giriş kapısı önündeyiz. Osmanlı Padişahı 2. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Sinan'ın 90 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği Selimiye Camii, gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir. Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak 2. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır.
1: 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi 2011 yılında ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.
0: Peki Bezgin, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği bu cami neden İstanbul'da değil de Edirne'de yapıldı dersin?
1: Yavuz Sultan Selim caminin yapılacağı şehir olarak Edirne'yi seçti. Çünkü o dönemde İstanbul'da yeni bir büyük camiye ihtiyaç yoktu. Ve Edirne, Rumeli'deki Osmanlı egemenliğinin merkezi konumundaydı.
0: Çok doğru. Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir cami ya da antik cami mabedinde görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Daha önceki kubbeli yapılarda asıl kubbe kademeli yarım kubbelerin üzerinde yükselmesine rağmen Selimiye Camii 43 metre yüksekliğinde 31 metre çapında tek bir lebiyle örtülmüştür. Kubbe aynı zamanda caminin dış görünüşünün ana hatlarını da belirler. Her açıdan büyük bir eser değil mi Bezgin?
1: Evet, fotoğraflarını görmüştüm ama yakından bakınca hayran kalmamak elde değil. Şu minarelere bakar mısın?
0: Hemen anlatayım. Caminin dört köşesinde bulunan her biri özel üç şerefeli, 380 santimetre çapındaki minareler 85 metre yüksekliğindedir. Minarelerin şerefelerine üç ayrı yoldan çıkılır. Öndeki iki minarenin taş oymaları çukur, ortadaki minarelerin oymaları ise kabarıktır. Minarelerin kubbeye yakın olması camiyi göğe doğru uzanıyormuş gibi gösterir. Bu caminin en büyük özelliği Edirne'nin her tarafından görülmesidir. Gel, içeride sana bir lale göstereceğim. İlginç de bir hikayesi var. Hadi caminin içine girelim de anlatayım.
1: Olur, çok severim laleleri. Osmanlı'nın süslemelerinde sıkça kullanılan bir motif değil mi?
0: Evet, ama bunun hikayesi biraz farklı.
1: Öyle mi? Merak ettim.
0: İşte lale bu.
1: Ama bu ters lale galiba. İlk defa gördüm.
0: Evet, işte ilginç olan da bu. Anlatılan rivayete göre caminin yapıldığı arsa üzerinde bir lale bahçesi bulunmaktaydı. Bu arsanın sahibi başlarda arsasının satılmasını istememiş. En sonunda Mimar Sinan'dan camide bir lale motifi olmasını isteyerek arsasını satmış. Mimar Sinan da lale motifini ters olarak yapmış. Lale motifi bu arsada bir lale bahçesi olduğunu, ters olması ise sahibinin tersliğini temsil ediyor. Tabii bu bir rivayet. Yani kulaktan kulağa dolaşan bir hikaye. Gerçek böyle de olmayabilir.
1: Caminin içindeki süslemeler de hayranlık uyandırıcı.
0: Caminin mermer, çini ve hat işçilikleri de önemlidir. Yapının içi İznik çinileriyle süslü ve gerçekten muazzam.
1: Cami o kadar güzel ve görkemli ki anlat anlat bitmez. Hele ki külliye kısmını anlatmak iki bölümümüz alır. Biz hemen aşağıda bulunan tatlıcıya gidip birer peynir helvası yiyelim. Siz de bu sırada bir Rumeli türküsü dinleyin değerli dinleyenler.
2: Yandım yâre, yâr biçare. Ben bulamadım gönlüme çar.
0: Tatlıya bağladı yine programı Bezgin. Nasıl yapıyorsun anlamıyorum.
1: O da benim sığım olsun. Rumeli türküsüyle ne güzel gitti bu tatlı be.
0: Çok garip değil mi peynirden tatlı olması? Önce canı çekmiyor insanın.
1: Evet ama çok iyi bir lezzet. Dinleyicilerimizin yolu düşerse Edirne'ye peynir helvasını tatmadan gitmesinler bence. Değil mi Gezgin?
0: Evet haklısın. Buranın bir de ciğeri meşhur. Henüz aç olmadığımız için ciğeri akşam yemeğinde yiyeceğiz. Akşama kadar nereleri gezelim Gezgin?
1: Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmasından dolayı şehir han, cami, çarşı gibi tarihi eserlerle dolu. Sonra Selimiye Arastası, Bedesten ve Ali Paşa adlı üç kapalı çarşısı var. Gezecek yer çok yani.
0: Gezelim tabii. Kapalı çarşılarında el sanatlarını icra edildiği o küçük atölyeleri görmek istiyorum. Biliyor musun Bezgin? Edirne'deki el sanatları üslubuna Edirnekari yani Edirne işi denir. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olduğu dönemden beri Edirne'deki el işleri yüksek nitelikleriyle beğeni toplamıştır. Günümüzde de bu gelenek ağaç ve oyma işlemeciliğinde devam etmekte. Sandık ve dolap gibi ahşap malzemeler üzerine boyayla yapılan desenlerle kendini göstermektedir. Kap ve kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, ciltçilik, hattatlık, ahşap oyuculuğu ve mezar taşçılığı Edirne'deki diğer el sanatlarıdır.
1: Hepsini görelim o zaman hemen. Çünkü ben acıkmaya başladım.
0: Peki, peki efendim. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya başka bir elimizde buluşmak üzere. Hoşça

0: Gezgin ile Bezgin.
1: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününden Sağlıcakla programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Biraz önce tanıtımını da dinlediğiniz üzere yine Aysel İnci Hanımefendi, psikolog ve psikoterapist Aysel İnci Hanımefendi ile birlikteyiz. Kaygı konusunda konuşacağız. Sınavda kaygı ile ilgili bilgilendirme yapacak bize. Malumunuz sınavda yakın. Sınavla ilgili öğrencilerimize böyle kısa kısa güzel bilgiler verecektir diyorum. Aysel Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsınız? İyisiniz?
2: İyiyim. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Artık bu ikinci programımız oldu. güzel de oldu. Biz de mutlu olduk tekrar. Böyle yakın bir zamanda sınavda olacağından dolayı biz buna öncelik verdik. Bu konuda konuşalım dedik. Öğrencilerimiz de sizin vereceğiniz bilgilerle hem bilgilensinler hem sınava hazırlansınlar. Ama ondan önce ben hemen sizi kısaca bir tanıyalım. Ardından kaygıyla başlayalım. Kaygının tanımıyla başlayabiliriz. Kaygı nedir, nasıl ayırt edebiliriz diyebiliriz. Daha sonra uzmanlık olan yani sınavda kaygıyla ilgili konuşabiliriz ama ben WhatsApp numaramı da bir hatırlatayım müsaadenizle. 531-210-6705 nolu telefonlardan öğrencilerimiz veya yakınları sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri şeyler var ise Aysel İnce hanımefendiye sorularını yöneltebilirler. O da buradan elinden geldiğince cevaplayacak. Buyurun mikrofon
2: teşekkürler.
1: Sizin.
2: Teşekkürler. Psikolog Aysel İnce ben. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Kaygı da aslında daha önce hani programda konuştuğumuz öfkeyle beraber birlikte hareket edebilen bir duygu. Yine aynı konuya devam etmiş gibi olacağız. Kaygı çok güncel bir konu. Sınav kaygısı çok güncel. Ama kaygı daha genel bir konu. Hani birçok alanı kapsayabilen bir konu. Sınav kaygısı sadece sınavla birlikte ortaya çıkabilen bir kaygı. O yüzden daha özelliği olan ama ihtiyacımız olan bir konu olduğu için hani bu hafta bununla ilgili inanıyorum ki ben hani güzel bilgiler vereceğiz, birlikte paylaşacağız. Sorularla gelirse eğer daha da iyi cevap vermiş olur. Çünkü ihtiyaca yönelik olan bilgiler her zaman daha çok işe yarar. Öyle diye düşünüyorum.
1: Yine genel manada size gelen sorular vardır. Biz onların üzerinden devam edeceğiz. Yani daha çok size başvurularla ne tür kaygıların yaşandığı, sınavla ilgili öğrencilerimizin sorduğu sorular vardır. Bunun üzerinde konuşacağız ama genel manada kaygıyı tanımlarsak kaygı nasıl bir duygudur?
2: Kaygı nasıl bir duygu? Kaygı bir uyaran olması gerekiyor. Uyarana karşı vücudumuzun zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak vermiş olduğu tepkiye biz kaygı diyoruz.
1: Peki herkesin yaşadığı bir duygu mudur kaygı?
2: Herkesin yaşadığı bir duygu.
1: Hani öfkede bahsetmiştik hatırlarsanız. Öfke olmazsa olmazımız. Öfkenin mutlaka bir insanda olması lazım. Eğer öfke olmazsa doğuracağı sonuçlar da çok güzel, çok iyi olmaz demiştik. Kaygı da böyle bir duygu mudur?
2: Kaygı da ihtiyacımız olan bir duygu. Bize ait. Yine bizden çıkan bir duygu. O yüzden kaygı olmalı. Çünkü orada bir kontrol mekanizması var tekrar. Kaygıyla beraber kendimizi denetleyebiliyoruz. Kendimizin sınırlarını çizebiliyoruz. İhtiyacımız olan bir duygu. Zaten ihtiyacımız olması da ortaya çıkıyor. Kendinden ortaya çıktığı için herkes kaygıyı yaşar. Buna verdiğimiz tepkiler bizi birbirinden ayırır.
1: Evet, yani kaygıyı biz hepimiz hayatımızda yaşarız.
2: Yaşarız. İşte
1: öğrencilerimiz sınav kaygısını yaşıyorlar. Belki çalışan bir insan çalışma kaygıları olabilir.
2: Tabii performans kaygısı çok yaygın mesela. Biriyle tanışacağınız zaman, herhangi bir işe başvurduğunuzda ya da bir grupta konuşma yapmanız gerektiğinde performans kaygısını biz çok sıklıkla görürüz. Kendimiz de yaşarız, başkaları da yaşar. Bunun çok uzun süreli olmaması, hani engelleyici bir duyguya dönüşmemesini istiyoruz. Yoksa kaygı hani olacak, olmalı da, oluyor da.
1: Evet yani kaygı eğer çok ileri düzeyde olursa yapacağımız işte çok büyük engelleyici bir problem haline gelebilir.
2: Tehdide dönüşüyor.
1: Peki kaygıyla korkuyu ayırt etmemiz gerekirse nasıl ayırt edebiliriz?
2: Korku biraz daha anlık tepki. Yani gerçekten istemiyoruz ve bütün bedenimizde hissediyoruz. Kaygıyı kontrol etmemiz daha kolay korkuya göre. Ama kaygıyı biz yüksek oranda yaşarsak, en tavanda yaşarsak, kontrol edemiyorsak zaten kaygılarımız korkuya dönüşüyor. Biraz birbirinden hani etkileniyor, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir hikaye oluşuyor ama kaygı daha kabul edilebilir. Daha normal, daha günlük hayattan. Ama korku tehdit içeriyor.
1: Evet.
2: Yani tehlikeli.
1: Bunu da ayırt etmek lazım. Hı hı. Ha neden kaygının tanımıyla girdik? İnsanlar öncelikle kaygılanıyor mu, korkuyorlar mı, daha ileri derecede bir problemleri mi var? Bunları ayırt etmeleri lazım diye.
2: Doğru.
1: Biz bunun tanımıyla girdik bu işe ama.
2: Doğru.
1: Şimdi şöyle diyelim. Kaygıyla korkuyu da ayırt ettik. Peki kaygının olduğu zaman zihinsel, fizyolojik, duygusal bazı şeyler oluyor.
2: Oluyor, değişiklik oluyor.
1: Bunlardan bahsedelim isterseniz kısaca. Ondan sonra yavaş yavaş öğrencilerimizin problemleri, yaşadıkları ve bu yaşadıklarıyla nasıl başa çıkabilecekler, nelere dikkat etmeleri lazım. Hı-hı. Sınavdan önce yapmaları gerekenler, bahsetmiştiniz ya, öfke kontrolünde de konuştuk biliyorsunuz. İşte çocuğun öfkelenmesi aslında çalışmak istemesi ama bir türlü bunu çalışamaması,
2: kendisi döndürdüğü kızgınlıkla ilgiliydi.
1: Evet, yani bu böyle, bundan bahsetmiştik. Kaygıyla o zaman zihinsel olarak veya fizyolojik olarak, duygusal olarak, davranışsal olarak ne tür problemler olur? Veya bunlarla nasıl anlarız? Atıyorum fizyolojik ne olur? İşte karın ağrısı vesaire, bu tarz şeylerle mi anlaşabilir? İşte duygusal olarak içe kapanıklık mı? Davranışsal olarak daha öfkeli, sinir mi olur insan, kaygı belirtileri nelerdir, onlardan bir bahsedelim isterseniz.
2: Bahsedelim. Hani zihinsel olarak zaten negatif mesajlar var. Hani karmaşa oluşuyor, tehdit algılanıyor, yüksek kaygıda ama. Normal kaygıda değil. Yüksek kaygıda tehdit algılanıyor, başarısızlık duygusu çok hakim, yapamayacağım cümleleri arka arkaya geliyor ve zaten yapamıyor da. Çünkü hani düşünüyor ya, düşünüyor, hissediyor ve davranışa geçiriyor. Yapamıyor da zaten. Olumsuz duygu ve düşünceleri sahip olduğu için, birbirini zincirleme takip ettiği için yapamıyor da. Evet, hareketlerinde hızlılık oluyor, başarısızlık oluyor, kazalar gerçekleşebiliyor hızlı hareket ettiği için. Panikle hareket ettiği için durmaları oluyor. Mesela şok geçiriyor ve duruyor. Yüksek kaygıda harekete geçemiyor ve duruyor. Mesela çok hareketsiz kişiler oluyor. Mesela çok böyle sağlıkla ilgili kötü haberler alan kişilerin mesela şok geçirdiğini biliyoruz. Biz aslında burada yüksek kaygı. Yüksek kaygıyla beraber vücut kendisini savunmayı alıyor ve duruyor. Mesela bunları gözlemleyebiliriz. Fiziksel olarak ağızda kuruluk yine var. Titremeler olabilir. Hızlı konuşmalar olabilir mesela. Kalp çarpıntısı en çok gözlemlediğimiz, kendimizin de hissettiği kalp çarpıntısı var. Taşikardimizin hani artması. Bu çok yaygın. Duygusal olarak umutsuzluk, panik hali, endişe, yani endişeyle kaygı aynı. Negatif hissediyoruz kendimizi. Olumsuz hissediyoruz. Zaten en çok biz bunu bütün bedenimizle, hani kalbimizle beraber hissediyoruz. Orada yapamayacağım duygusu, başaramayacağım duygusu olumsuzlukların hepsinin başlaması için sebep oluyor. En çok bu boyutu daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü kişinin kendi içinde yorumladığı dünya onun kaygıya verdiği tepkiyi belirliyor. Nasıl girdiği ve nasıl çıktığı çok önemli. Kaygı bütün vücutlara giriyor, bütün zihinlere giriyor, bütün kalplere giriyor. Ama çıkışı farklılık gösteriyor.
1: Özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir insan ne olursa olsun kendini çok iyi tanıması lazım. Ve bu tanımları çok iyi bilmesi lazım ki bunları ayırt etmesi lazım.
2: Tabii.
1: Yani bir insanın

0: fizyolojik olarak, anatomik olarak vücudundaki bir rahatsızlıktan dolayı bunlar meydana gelebiliyor.
1: Gelebilir.
0: Biz de o yüzden bunun tanımını yapıyoruz. İşte kaygıda meydana gelebilecek şeyler.
1: Mesela karın ağrısı da var bunların içinde değil mi? Evet. Çocuklar sınav öncesi mutlaka bir tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor. Ya da böyle evden çıkmadan insanların tuvalete girme ihtiyacı. Performans kaygısı. Dışarı çıkınca kendini kontrol etmeyle ilgili duyduğu bir kaygı mesela.
0: Ben programa girmeden önce bir gıcık oluyorum. Yani boğazımda bir şeyler oluyor. Mesela bu programın
1: verdiği
0: bir kaygı.
1: Denetim giriyor işin içine. Yani kendini denetliyorsun ya da biz denetliyoruz. Şimdi oradaki o performans kaygısı bir miktar olmalı zaten. Olmayacak diye bir şey yok. Olması gerekiyor.
0: Yani kaygı olmasa işimizi ciddiye alamayız belki. Bu kadar dikkat etmeyiz.
1: Güdüleyici. Bütün duygularımız bizi güdüleyici. Bütün duygularımız bizi harekete geçirir. Harekete geçirirken işte fazla doz, her zaman bunu bahsedeceğiz ettikte, fazla dozdan rahatsızız. Hani bunu engellemek istiyoruz.
0: Şimdi bahsettiğiniz işte kaygıda işte sinirlilik, gerginlik, huzursuzluk hissetme, kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, işte panik duygusu, kalp atışlarında nefes alışının hızlanması, terleme, ellerde titreme, kendini zayıf ve güçsüz hissetme, odaklanmakta güçlük, işte dikkati kaygı yaratan düşünceden uzaklaştırmakta zorlanma. Şimdi bir de bununla çok kısa bahsedebilir miyiz? Biz bununla nasıl başa çıkabiliriz? Belki bu aşırı kaygıyla nasıl baş edebiliriz? Bunun ne yaparsak yenebiliriz? Nasıl olur?
1: Öncelikle zihinsel olarak kontrol etmek gerekiyor. Eğer burada değilsek, bu aşamada değilsek, bu farkındalıkta değilsek, beden olarak yani davranış olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Derin derin gevşeme egzersizleri var. Bunların kullanılması gerekiyor. Kaygılı ortamdan uzaklaşılması gerekiyor. Olumlu düşünceye sahip olmamız gerekiyor. Yani o zihinsel olarak uzaklaşma dediği konu o. Olumlu düşüncelere sahip olmamız gerekiyor. Sonuçta o kaygı bizi ömür boyu kontrol edemeyecek. Gücü o kadar yok. Mutlaka bitecek. Onu bilmemiz gerekiyor. Hakikaten farklı bir konuya yönelmemiz gerekiyor. Çünkü o kaygıyı biz yaratıyoruz. Zihnimize ve kalbimize biz sokuyoruz, dışarıdan gelmiyor ki bu. Bizim kendi zihnimizin ve dünyayı algılama biçimimiz kaygı duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunu kontrol edebilirsek kendimizi tanımamız gerekiyor ama hani herkesin kendine bu kadar farkındalığı yüksek değil ya da bu konuları bu kadar bilmiyor. Bilmesine de gerek yok. Bir miktar kendini takip etse, neyde endişeleniyor, neyde rahat hissediyor, neyde kızgın, neyde üzgün, bunu bir miktar bilse zaten kaygılanacak ortamlardan uzaklaşacaktır. Onu yani kullanabilir.
0: Otokontrol bir nevi. Yani
1: evet.
0: Buna dikkat edecek. Kesinlikle bundan yani rahatsız olacağı bir ortamdan o zaman uzaklaşacak.
1: Uzaklaşması gerekiyor. Peki. Yani ne kaygı veriyor mesela? Trafiğe çıkmak, o trafikte beklemek, işe geç kalmak duygusu mu kaygı veriyor? Yoksa kapalı alanlarda bulunmak mı onu kaygılandırıyor? Bunu biliyordur zaten kişi. Biliyorsa ona göre önlem alması gerekiyor. Ya da o kaygıdan dolayı hiçbir şey olmadığının üzerine gitme diyoruz bunu. Hiçbir şey olmadığını bilmesi gerekiyor. Maruz bırakma. Yani kendisini maruz bırakarak da orada bir duyarsızlık oluşturabilir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü bizden çıkıyor. Kontrol çok kolay. Biz yaratıyoruz kaygıyı.
0: Yani onun ölçüsünü belirleyici de insanın kendisi midir peki?
1: Kendisidir. Çatışmaları, dünyayı yorumlama biçimi kendisi belirliyor. Tabii ki hani tetikleyiciler var, provoke eden faktörler var ama onu yorumlama gücü kişinin kendine ait. Sınav kaygısı da aynı şekilde. Sonuçta herkes sınavdan korkmuyor. Herkes sınavdan o kadar da kaygılanmıyor. Bir kişide sınav kaygısı oluşuyorsa oraya yüklediği anlam çok büyük, çok bambaşka. Orada çarpıtmalar olduğu için kaygılanıyor.
0: Evet, bu da çok önemli. Yani tanımlama çok önemli o zaman. Yani hayatı tanımlama çok önemli kaygı boyutu üzerinde konuştuğumuz zaman. Yani karşımızda bize zarar verebilecek hadiseleri ve bizi sevindirebilecek hadiseleri, bizi mutlu edebilecek hadiselerin farkında olma, ona göre davranma ve dozajını ayarlama. Ya insani olarak ya insan olarak bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu da yine dönüyor dolaşıyor aynı konuya geliyor. Ne olursa olsun kendimizi daha iyi tanımamız lazım. Neyden hoşlanıp neyden hoşlanmadığımızı, hangi ortam ne şekilde etkilendiğimizi bizler belirleyip ona göre değerlendirmemiz lazım.
1: Kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
0: Peki kaygı hakkında başka söylemek istediğiniz bir şey varsa ondan sonra sınav kaygısıyla ilgili konuşmaya başlayalım isterseniz. Şöyle bir giriş
1: konuşabiliriz.
0: Evet, sınav kaygısıyla başlayalım. O zaman şu soruyla başlayalım. Öğrencilerimiz sınav kaygısıyla ilgili en çok yaşadıkları, akıllarına gelen soru nedir? Bunu konuşalım. Onunla başlayalım. Daha sonra aileleri bu

0: Saygıyı yenebilmeleri için neler yapmaları lazım? Hı hı. Öğrencilerin özellikle yapması gereken şeyler varsa, hı hı, bu konuda kendilerini yetiştirmeleri lazım, ne yapmaları lazım, bundan konuşalım isterseniz. Programımıza böyle devam edelim. Buyurun.
1: Ya en çok bize gelen soru şu, hani biz tanımlarken de bunu kullanıyoruz. Ben normalde kendi kendimi evde yaparken full çıkartıyorum ama sınava girdiğimde, gerçek ortamda sınava girdiğimde bildiğim soruları bile yapamıyorum.
0: En çok yaşanan şey.
1: En çok yaşanan şey bu. Bu şekilde ayırt ediyorlar kendilerini ve bunun adını sınav kaygısı, hani bu tanıyı da koyup bize başvuruyorlar. Bize şu şekilde bakıyoruz. Yani gerçekten bu bir sınav kaygısı mı, bilgi yetersizliği mi? Hı hı. Çünkü onun karıştırmaması gerekiyor. Sınav kaygısı dediğimiz şey terleme olur sınav sırasında. Vücudunda bazı değişiklikler olur, konsantrasyon dağınıklığı olur, hakikaten yapamaz, tutulup kalır. Ama bilgisizsek eğer, çalışmamışsak, çalışmadığımız yerlerden de sorular çıkmışsa, onu yapamadığımız, hani bir miktar heyecanı biz zaten normal kabul ediyoruz. O heyecanla sınav kaygısını karıştırmamak gerekiyor. Bu mu yoksa gerçekten sınav kaygısı mı yaşıyor? Sorduğumuz sorularla bunu ortaya çıkartıyoruz zaten. Her sınavda mı mide bulantısı oluyor? Her sınavda mı eliniz ayağınız duruyor, yapamayacak gibi mi duruyor oluyorsunuz? Sınavı terk etme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Keşke bu sınavlar olmasa diye sürekli böyle öfkelenip ya da gerginlik mi yaşıyorsunuz? Her sınav öncesi ciddi anlamda karın ağrısı, mide bulantısı, titremeler, terlemeler, bayılacakmış gibi bir hissiniz mi var? Bütün bunlar sınav kaygısının işaretleri. Hı hı. Ama onun ötesinde bir de karşısında olan duygu var. Bir miktar heyecan, bir miktar performans kaygısı, bir miktar hani belirleyici olması, sınava yüklenen anlamdan kaynaklı belirleyici olması, onunla karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü oradaki yaşadığımız duygu normal ama gerçekten bizde bir şeyler değişmişse orası normal değil. Orada sınav kaygısından bahsedebiliriz. Peki hiç mi düzelmez? Düzelir tabii ki. Bütün kaygı tedavilerinde olduğu gibi sınav kaygısında da hani neye anlam yükledikleri çok önemli. Hani niçin o sınava o kadar anlam yükleniyor? Gizli beklentiler var, gizli sözleşmeler var. Hemen hemen bütün aileler çocuğumuzu sıkmıyoruz, ondan asla bir şey beklemiyoruz. Aslında onu yormuyoruz, çok da söylemiyoruz diyor ama çocuğun zihninde ailenin davranışlarından kaptığı gizli beklentiler var. Başarılı olmam gerekiyor, hallet etmem gerekiyor. Hayatımın sınavı bu. Bunu başaramazsam işe yaramayacağım. Ben iyi bir insan olmayacağım, başarılı olmayacağım. Geleceğim kötü geçecek gibi bir sürü olumsuz düşünceye kapılıp gerçekten de o sınav kaygısını orada oluşturuyor. Çünkü oradaki o sınav kaygısı hani çok hepsi böyle kullanmıyor ama orada koruyucu oluyor. Çünkü yapamadım. Niye yapamadım? Sınav kaygım vardı.
0: Bir nevi çıkış yolu onlar için.
1: Ya çünkü vücudun bir yerden çıkış yapması lazım. Savunma yapması gerekiyor. Ve bunu sınav kaygısı şeklinde ortaya çıkartıyor. Bilinçli değil bu. Kesinlikle bunu bilerek yapmıyorlar. Zaten bilerek bir kaygı üretemezler. Ama böyle bir duygu da ortaya çıkıyor. Nasıl aşılabilir? Hani kimler aşabilir? Olumlu düşünceye sahip olan ve hani pozitif telkin. Düşünceleri mutlaka olumluya çevirmeleri gerekir. Yapamayacağım yerine yapacağım. Dünyanın sonu yerine dünyanın sonu değil. Evet, başarılı olacağım. Ailem benden bunun beklentisi var. Ben bunu yerine getirmeye çalışacağım. Getireceğim diye değil, getirmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Yönetemediğim süreçler olabilir. Yönetemediğim sorular olabilir. Hakikaten şanssız da olabilirim. Zayıf olduğum konulardan çıkabilir. Hı hı. Bütün bu olumlu düşünceleri eğer kendisine telkin ederse ben başarılı olacağını düşünüyorum zaten. Fiziksel olarak gevşeme egzersizleri var. Bunları öneriyoruz. Bunları yapmasını istiyoruz. Spor önemli. Bütün psikolojik hastalıklarda zaten bedensel aktivite çok önemli. Hareketli bir hayata geçmelerini istiyoruz. Yüklediği anlamı en aza indirmesini istiyoruz. Evet, bazen gerçekten hayatımızın sınavını veriyoruz ama hiçbir sınav ölüm ve yaşam kadar değerli değil.
0: Evet.
1: O yüzden de çok büyük bir anlam yüklemeye, dünyanın sonunu düşünmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ben kendim devam ediyorum ama.
0: Tabii yok, ben gayet iyi girdik. O yüzden kesmek istemedim ben.
1: Evet, bölmeyeyim. Kendim konuşurum ama.
0: Çünkü çok bütüncül bir konu. Bunu
1: bir de çok yaygın. Hani evet. Benim çok sık karşılaştığım bir konu. Bize başvuran çocuklarda, öğrencilerde yakında bir sınav var. Bir ay sonra üniversite, evet, sınavları yapılacak. 9-10 ay boyunca bu çocuklar çalışıyor.

0: gerçekten de çalışıyor. Çünkü sistem zaten çalışmaya yetiyor çocukları. Bence herkes bunun farkında. Ama o sınavın sonunda işte başarılı olacağım mı, olmayacağım mı, bir sürü karmaşık duygu ve düşünceyle karşı karşıya kaldığı için otomatik olarak kendisinde kaygıyı oluşturuyor zaten. Aileler ne yapabilir bu durumda? Gerçekten yanında olsun çocuklarının. O gizli beklentiler, gizli düşüncelerden de uzak durup, o gizli sözleşmelerden de uzak durup gerçekten de yanında olmaya çalışsın. Evet, önemli. Hani böyle bir sistem var. Biz bunu reddedemiyoruz. Hani bu sistem olmasaydı keşke falan demeye gerek yok. Şu an kullanılan sistem bu. Sınavla belirlenen bir mesleki hayatımız var. O zaman biz bunun için ne yapabiliriz? Okul başarısıyla aynı eşdeğerde gider. Çalıştığımız bilgileri orada güzel bir şekilde sunmamız gerekiyor. Şıkları işaretlememiz gerekiyor. Sınav sırasında eğer kaygımız başlamışsa, bir miktar böyle gerilmeye başlamışsak lütfen yapamadığınız soruları bırakın. Yapabildiğiniz sorulardan, konulardan devam etmeye başlayın. En kolay yapabildiğiniz, hakim olduğunuz dersteki soru kısımlarından başlayın. Ben zordan başlayayım, öbürlerini zaten hallederim gibi bir yanlışlık yapmayın. En kolay halledebildiğiniz, hakim olduğunuz dersleri eğer yaparsanız diğer sorulara daha çok zamanınız kalacak. Ve moraliniz de zaten bozulmamış olacak. Çünkü ilk 15 dakika önemli bizim için. İlk 15 dakikayı pozitif geçirirseniz diğer geri kalan süreyi hiç farkında olmadan bitirmiş olacaksınız. Ama ilk 15 dakikayı mutsuz geçirirseniz vücudunuz ve zihniniz sizi kaygıya doğru yönelteceği için olumsuzluğa gireceksiniz. Diyelim ki girdiniz. Derin derin nefes almak lazım, sayfayı değiştirmek lazım, başka konuya geçmek gerekiyor. Kaygıyı vücudunuza siz koyduğunuz için bunu unutmayın. O duyguyu biz davet ediyoruz. O zaman o duyguyu gönderebiliriz. Çünkü koyma gücü bizde var, çıkartma gücü de bizde var. Bu önemli. Yani, oraya dikkat etmek gerekiyor.
1: İki durumda tamamıyla bizim elimizde olabilecek duygular.
0: Kesinlikle. Yani şu an herkes denesin kendisi. Kaygılandırsın kendisini. Çok kolay kaygılandırmak.
1: Evet.
0: Kaygılandırdığı gibi gönderebilir. Hiçbir duygu sonsuz değil sonuçta. Bitecek. Mutlaka bitecek.
1: İşte en başta dediğime yine geliyoruz. Bu işi tanımlamak lazım, iyi bilmek lazım. Yani kendini biliyorsa bir insan bundan çıkış yolunu çok rahat bir şekilde bulabilir diyoruz. Yani bu çok rahat.
0: Bulabilir. Baş edemeyeceğimiz bir duygu değil. Onu öncelikle bir öğrenelim. Yani kölesi olmaya gerek yok. Onu yönetmeye ihtiyacımız var. Baş edemeyeceğimiz bir duygu değil. Çok doğal bir duygu. Başarımızı güdüler. Bir miktar kaygı. Başarımızı güdüler. Performansımızı arttırır. Bizi hazırlar çünkü. Dışarıya karşı bizi hazırlar. Kendimize karşı bizi hazırlar. Onu yukarıda tutmamak önemli kaygıyı. Ki tutmayacaklarını da ben düşünüyorum. Olumsuz mesajlarla güne başlamamak lazım. Yani içinde olumsuzluğu içerecek hiçbir cümle kurmamak gerekiyor. Günlük hayatta da böyle. Daha pozitif yaklaşmak gerekiyor hayata. Daha atılgan, daha barışçıl yaklaşmak gerekiyor ki bizim kendi iç dünyamızdaki kaygıyı yönetebilelim. Yoksa hayat zaten zor, herkese zor. Ama onu yönetmek çok da zor değil. Halledebiliriz diye düşünüyorum.
1: Ya herkesin zaten kendine ait bir telaşesi, bir koşturmacası, hayatına ait zorlukları mevcut.
0: Ya şey bahsedebiliriz, yani normal kaygı performansı arttırıyor diyoruz ve aslında hani sınavın kendisi için bir değerlendirme sistemi olduğunu kabul eden kişi normal kaygıyı yaşar. Kaygı bozukluğu ise, yani sınavdaki kaygı bozukluğu ise tehdit olarak algılar. Tehditten çıkartmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Oradaki o tehdit kelimesini çıkartıp ben evet bilgilerimi sunma, ölçmek gibi kendimle ilgili bir değerlendirme, değişiklik yapmak için bir fırsat olarak algılamaya dönüştürmeliyim gibi pozitife çevirmeli. Tehdit algısını yok etmeli ortadan.
1: Bunu tehdit görebilmek için de insanın bazı şeyler yapması lazım. Mesela öğrenciler için özellikle derslerini zamanında çalışıp düzene sokmaları lazım kendilerini diye düşünüyorum. Çünkü tehdit haline gelmesi kendisine olan öfkesiyle birlikte kaygıyı da yaratıyor tahmin edersen.
0: Böyle yapmamız gerekenler var. Onları belirlememiz gerekiyor. Yani bizim bu süreci yönetebilmemiz için düzenli çalışmamız lazım. Zamanı iyi kullanmamız lazım. Bununla ilgili egzersiz yapmamız gerekiyor. Sınavdaki zaman yönetimi de çok önemli. Biz zaman yönetimi şöyle algılamalıyız. Hani inşallah başka bir zamanda onu konuşuruz. Önemli ve acil. Hani bu zaten kriz anlamına geliyor. Acil olmayan, yani aslında

0: Hani sınavda zor ama kendisi için çok acil değil. O yüzden kendisi için gerekli olan konulardan başlamalı. Duygusunu zorlaştıracak konuları bir kenara bırakmalı. Kendisi için önemli olan ve iyi gelen konulardan başlaması gerekiyor. Oradaki zaman yönetimi şu an 1,5 ay ya da 1 ay gibi süre var. Sık sık o denemeleri var onların. Onları çözebilirler. Zamanlarını gerçekten hani sınavdaymış gibi kontrol edebilirler. Bu bir egzersizdir aslında. Zamanı ve oradaki dakika sistemini, saat sistemini iyi kullanmak için bu egzersizi yapabilirler. Her gün kendine günlük gerçekten bir sınava giriyormuş gibi hazırlamalılar ve asla dikkatlerini de almalı izin vermemeliler. Diyelim ki dikkatleri dağıldı sınavda. Onu toplamak için kendileri bir obje belirlesinler. Elindeki silgi, kalem, her ne kullanıyorsa ona baktığında, o nesneye baktığında, objeye baktığında dikkatin yerine geldiğini düşünsün. Bunu sınava gitmeden önce bu bir ay içinde çalışsın. Bir tane nesneyi kendine dikkatini toplamak için kullansın. Orada dağınıklık yaşadığındaki mutlaka yaşayabilir. Uzun süreli sınavlar bunlar. Biraz performansla ilgili olan sınavlar olduğu için o objeye baktığında dikkatini tekrar toplayacaktır. Ve bulunduğu yeri hatırlasın, unutmasın. Nerede olduğunu unutmasın sınavda. Dağılması için bu gerekli.
1: Evet, çok önemli bir bilgi aslında. Yani orada bir dönemin olması, ona bakıp mesela ben mouse'a bakıp evet ben programdayım demek gibi bir şey herhalde.
0: Mesaj veriyor size. Kendi seçtiğiniz nesne size mesaj veriyor aslında. Yani İşe de yarıyor.
1: O bir hatırlatma kendi için. Bulunduğu ortamın, bulunduğu durumun da hatırlatması aslında. Sınavda olduğunu o insan o objeyi görünce hatırlar. Çok mantıklı, çok da güzel. Bence öğrencilerimiz bunu mutlaka denesinler. Ya kendilerine bir done belirleyip sınav esnasında dikkatlerinin dağıldığını anladıkları zaman ona bakıp sınavda olduklarını ve sınavın devam ettiklerini hatırlayacakları bir nesne, bir obje belirleyebilirler.
0: Şöyle düşünsünler, hani sınav toplu girilen ortamlar. Herkesin kendisi gibi kaygılı olduğunu, kendine özel bir duygun olmadığını kabul etsin. Çünkü grupça yaşadığımız duygular daha kolay gelir bize. Ama herkes gibi bir süre sonra o kaygıdan kurtulacağını, normal sürece girdiğini de kabul etsin. Yine grupla yaşanan duygular bize kolaylaştırıcı olur. Yalnız değiller.
1: Yalnız değiller.
0: Yalnız değiller.
1: Evet, sınavda kaygı konusunda Aysel Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir parça arası verelim dedik. Buyurun, hangi parçayı istemiştiniz Aysel Hanım? Programdan önce siz söylediniz.
0: Mustafa Ceceli, İrem Derici'den Kıymetlim.
1: Mustafa Ceceli, İrem Derici'den Kıymetlim isimli parçayı Kasım kardeşimiz bizlere ayarlayacak. Biz hep beraber dinleyeceğiz ama bundan önce ben yine WhatsApp numaramı hatırlatmak istiyorum size. 531-210-6705 ne oldu telefondan. Bizlere ulaşabilirler. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz kaygının tanımıyla başladık. Sınavla ilgili kaygıyla devam ediyoruz. Çok güzel mevzulardan konuştuk. Çok böyle aslında can alıcı şeyler bunlar. İstesek hani ne yapsak da biz bunu dikkatimizi toparlayabiliriz diyeceğimiz zamanda bile bir objenin belirlenmesi, ona bakıp dikkatinin toplaması öğrencinin çok güzel bir şey. Devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın efendim.

0: bu güzel parçayı dinledik. Devam ediyoruz değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri. Kaygıyla ilgili konuşuyoruz. Öğrencilerimiz, belki radyolarını yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz vardır. Özellikle bir ay sonra yapılacak olan sınav, biliyorsunuz. Büyük sınav demiyorum, kaygılanmasın çünkü. Basit sınav diyorum ben ona. Herkesin yapabileceği sınav, herkesin başarabileceği sınav diye söyleyeyim. O sınav hakkında küçük küçük dönelerle psikolog Aysel İnci Hanımefendi ile konuşmalara devam ediyoruz. Aysel'in, başka öğrencilerin işte bahsettiğiniz bir an önce bir obje seçmeleri, dikkatlerinin dağıldığı zaman objeye bakıp hem sınavda olduklarını hatırlatmaları hem de aynı zamanda objenin dikkatini toplamasını sağlamasına gerektiğine dair bilgiler verdiniz. Öğrencilerimize dair başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sınavdan önce veya sınav esnasında yapması gereken şeyler. Sonrasında da çok önemli olan bir şey aslında. Bu sınava insanlar da, çocuklar sadece kendileri girmiyorlar. Bu süreç içerisinde ailelerin de büyük kaygıları ve büyük stresleri oluyor. Bu stresten dolayı çocukları çok etkiledikleri oluyor. Ailelerin ne yapmaları lazım? Çok önemli. Bunu konuşalım isterseniz.
1: Olur. Şimdi sınav öncesi aslında zamanımız var da, önemlisi bir kan testlerini yaptırsın bu çocuklar. Aileleri önemsesin bunu ve kan testlerini yaptırsın. Ne çıkacak bunun sonucunda? Mesela B12'leri düşük olabiliyor. Demir eksikliği olabiliyor. Kan sayımlarında düşüklük olabiliyor. Bütün bunlar da aslında çocuğun dikkatin dağılması için yeterli. Şimdi her belirti sınav kaygısı değil ya da her yaşadığımız stres sınav kaygısı değil. Fizyolojimiz de bunu etkilemiş olabilir. Bunun ortadan kalkması için o kan testlerinin yapılıp doktoruyla görüşülüp eğer gerekirse bir destek alınmasını öneriyorum. Bunu yapabilirler. Bu bir aylık süreçte, daha önce de söylemiştim, günlük her gün bir dersin özetlerini çalışıp bir hafta içinde bütün konuları, bütün derslerinin özetleri sayesinde tamamlamış olabilirler. Bu onlara güç verir. Hallettim gibi. Ve bu süreçte bütün dersleri aynı anda çalışmak yerine daha iyi olduklarını öncelikle bir başlasın. Onlara bir halletsin, tekrar pekiştirsin. Daha sonra da kendisine puan getirebilecek, kendisine katkıda bulunacak konuları öğrenmeye çalışsın. Ama bütünün değil. Buradan biraz seçmeler yapması gerekiyor. Çünkü bütüne daldığı an başarısızlık duygusu gelecek. Yetiştiremiyorum, karıştırdım, zaman yetmeyecek, halledemiyorum, keşke önce yapsaydım deyip, dedik ya düşünceler bizi güdülüyor. Orada kendisini olumsuz duyguya koyacağı için kaygısını arttırmasına sebep olacak. Bunu istemiyoruz. Kendisine puan getirecek olan konuları çalışmasını istiyoruz. Seçmesini istiyoruz orada. Bunu yapabilirler. Tıpkı sınavlarda ilk önce başarılı olduğu dersleri yapmaya başlamaları gibi. Çünkü zaman kazanacaklar o zaman. Bunu yapabilirler. Ailelerle ilgili geçebiliriz istersen.
0: İsterseniz tabii. Başka tabii, yani öğrencilerle ilgili söyleyeceğiniz birçok şeyi söylediniz. Dikkat etmesi gereken. Aile büyük bir önem taşır mı sınav öncesi? Onu söyleyeyim.
1: Taşır. Aile hayatın her yerinde önem taşır. Sınav öncesi de yine önemini ortaya koyuyor aile.

0: Çünkü çocuklardan beklentilerimiz yüksek. Bizler de birer aileyiz. Genelde aileler şu şekilde bakıyor çocuklarına, kendilerinin uzantısı gibi düşünüyor. Ya ben ve benim çocuklarım başarılı olur, başarılı olacaktır, başarısız olmayacak. Şimdi bu duygu hakim. Ya hepimiz istiyoruz çocuklarımız için en iyi şeyleri, en iyi duyguları, en iyi işleri, en iyi okulları. Hepimiz istiyoruz. Bir de yapabildiklerimiz var. Bu istediklerimiz işte bize mi ait, yoksa çocuklarımızın olmasını istediğimiz mi? Hani onların duyguları neler, orada muhtemelen orayı biraz atlıyoruz gibi. Atladığımız için de yüksek beklentiye giriyoruz. Genelde aileler biz konuşmuyoruz, etmiyoruz ya da sıkmıyoruz diyor ama şunu yapmak bile bir baskı.
1: Yani subliminal mesaj veriyor aslında.
0: Veriyoruz. Evet. Tabii sınava hazırlanıyor bizim çocuğumuz bugün. Yani bu yıl misafir kabul etmiyor mesela.
1: Yok, şu olarak da mesela aile işte oğlunun doktor olmasını istiyorsa alttan alta işte tıp okusan iyi olur veya işte şu tıp çok iyidir veya işte mühendislik şu dalı çok iyi. Şunu okursan böyle olur. Bak şu kardeşin, şu abin, şu ablan da orada okudu. Şimdi dur. Durumu bu gibi.
0: Tabii kıyaslamalar çok yapıyoruz. Evet. Hani örnek göstereceğiz diye bayağı bir kıyaslamalar yapıyoruz ve istesimiz zaten bir hedef belirlemiş oluyoruz çocuğumuz için. Tabii hiç yapmayacağız anlamına gelmiyor. Onu yönlendirebiliriz, destek olabiliriz, yardımcı olabiliriz ama bunu abartmamamız gerekiyor. Örneğin bütün sosyal hayatımızı eğer çocuğa göre planlarsak, evimize gelecek misafiri ya da bizim hafta sonu dışarı çıkmalarımızı çocuğumuzun sınav tarihlerine göre planlarsak, çocuk da şunu isteyecek: bu sınav çok önemli. Herkes de hepimiz beraber hazırlanıyoruz. Mesela anne babalar şöyle diyor: nasılsınız, iyi misiniz sorusu karşısında, ya da ya işte sınavımız var, hazırlanıyoruz. Aslında sınav çocuğun sınavı ama aile komple o sınavı kabul etmiş durumda, sahiplenmiş durumda. Tabii büyük bir gruptan sahiplenilen sınavda önemi çok büyük oluyor. Doğal olarak gelir kaygı.
1: Evet. Bir dinleyicimiz söyleyeceğim, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Sınavları çok abartmayalım tamam, ama bizim ülkemizde çocukların eğitimi haricinde yapacağımız pek önemli bir şey yok gibi. Çok teşekkürler faydalı programdan dolayı diye bize teşekkür etmiş.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Yani doğru, içinde bulunduğumuz sistem, içinde bulunduğumuz ülkenin koşulları sınavı önemsiyor, haklısınız. Bu sınavı çok anlam yükleyerek de başarısızlığa gidebiliriz. Hiç anlam yüklemeyerek de başarısızlığa gideriz. İstediğimiz şey şu: evet önemseyelim ama olduğu kadar. Şimdi çok önemsersek, çok kaygılanırsak başarısızlık getirecek. Ters U şeklinde düşünelim. Kaygımızı başta başarımızı arttırdığı gibi düşünebiliriz, ki arttırıyor. Yukarı çıkarttığımızı düşünün kaygıyı, başarıyı düşürmeye başlayacak. Sınavlar önemli ama benden önemli değil. Benden önemli olmazsa eğer ben ona hakim olabilirim, ona sahip çıkabilirim. O zaman da başarabilirim. Önüne geçirmemek gerekiyor çocuğun.
1: Bir dinleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Ya çocuklarımıza hiç mi müdahale etmeyelim bu konuda diye bir soru sormuş.
0: Müdahale edin. Sonuçta çocuklar zaman yönetimi çok başaramayabiliyorlar. Onların o ders çalışma programlarını, çok motomot değil ama bir miktar onları motive etmek için o programlarını düzenlemekte eğer istiyorsa yardım edin. İstemiyorsa biraz üstü kapalı yardım edebilirsiniz ama sizin programınız olmasın, çocuğun programı olsun. Yönlendirebilirsiniz. Bazı çocuklar hakikaten yardıma ihtiyacı oluyor. Genelde bunu okulda hocalarımız yapıyor. Çok güzel danışmanlık hizmetleri var. Çok güzel ilgileniyorlar çocuklarla. Evde de evet bir miktar onun ortamını sağlayabilirsiniz. Bunu abartmamak gerekiyor sadece. Yoksa elinizi çekin demiyoruz. Bu doğru değil. İlgisiz aile olmanızı da istemiyoruz. Çünkü çocuğunuzun önemsediği konuları siz de bir miktar önemseyin ki o da değerli olduğunu hissetsin.
1: Evet, bu da çok önemli. Yani bunu farkındalıkla birlikte çok fazla çocuğu serbest bırakmamakla ve aynı çok sıkmamakla orta yolunu bulmak lazım. Ama şu da önemli midir? Yani çocuğun psikolojisini de iyi bilmeleri lazım herhalde ailenin, ki yani çok sıkılmaktan hoşlanmıyorsa bir çocuk, o çocuğa çok sıkı bir takipte bulunmak onu sıkacaktır ve bazı şeylerden uzaklaştıracaktır belki de.
0: Şey işe yaramıyor. Evet. Hani şunu söylemek istiyorum yeri gelmişken. İşte 7 ile 7.30 arası matematik. 7.30 8 arası Türkçe. 8.30 9 arası işte fen bilgisi. Bu şekilde

0: ve yapılan bir ders programı işe yaramıyor. Biraz daha serbest bırakılmalı. Biraz daha günlük programın çocuğun kendisinin de uygulamasını istememiz gerekiyor. Çünkü o direkt saat ve dakika bildirdiğimizde onun dışına çıkma ihtiyacı hissediyor çocuklar. Oysa ki hani 7 ile 11 arası derslerimi çalışacağım, 7 ile 11 arası testlerimi çözeceğim, 7 ile 11 arası tekrarlarımı yapacağım gibi kullanırsa daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok böyle dakika, saat kavramı koymamalılar. Çünkü zaten zamanları sınırlı. Okuldan geldiği saatler, yemek yemesi, bir miktar dinlenmesi, bir miktar sosyalleşmeye ihtiyaç hissetmesi, geri kalan zamanda ders çalışması, bütün bunları zaten ayarlamaya başlıyor sistem kendiliğinden. Onlar da biraz yönlendirici olabiliriz. Biraz evin ortamını ona göre ayarlayabiliriz. Ama motamot uymuyor diye başarısız olacak anlamı çıkmaz.
1: Peki, biraz önce bahsettiniz ya, ya ben misafir kabul etmiyorum çünkü çocuğum ders çalışıyor demek doğru bir söylem midir peki?
0: Değil. Çünkü hayatı durduruyorsunuz, sınavı hayatın önüne koyuyorsunuz, ister istemez kaygı gelecek. Yüklediğiniz anlam çok büyük. Çünkü her şey bir yana, sınav bir yana. Erteliyorsunuz o zaman.
1: Onun yerine ne yapmak lazım?
0: Onun yerine yani sosyalleşmeyi de çok abartmamak gerekiyor. Onun yerine daha kısmi zamanlı, evet misafirimiz de olmalı ama her gün değil. Dışarıda çıkmalıyız ama her hafta sonu değil. Hani bir miktar o çocuğun yorgunluktan uzaklaşmasını ya da dikkatin dağılmasını önleyecek şekilde davranmamız gerekiyor. Hepsine ihtiyaç var ama abartmamamız gerekiyor. Her gün misafir kabul edilen bir evde tabii ki çocuk ders çalışamayacaktır. Ama hiç misafir kabul edilmeyen ya da dışarıya çıkılmayan bir evde de aşırı stres olacaktır. Çünkü geriye dönüş yok.
1: Nihayetinde bir stres atacağı bir ortam olması,
0: olması gerekiyor. Referans alacağı duyguların olması gerekiyor. Biraz kendisi anlatabileceği ortamların olması gerekiyor.
1: Bunu yine biz aileler kontrolünde mi yapmamız lazım? Yani çocuğun dışarı çıkması olur ya, işte sen bir saatlik dışarı çık ondan sonra geri gel gibi mi? Yoksa onların bunu ailelerin çocuğa bırakıp bunun kontrolünü, otokontrolünü yapabilecek bilinci mi vermek lazım sizce?
0: Şimdi ikisini de kullanıyor genelde aileler. Bir çok izin verici oluyor ya da hiç izin vermeyici oluyor. Şöyle, çocuklarını zaten iyi gözlemliyorlar. İyi tanıyorlar çocuklarını. Zaten çocuklarına yapmış oldukları müdahaleleri de bu şekilde açıklıyor. Ben çocuğumu tanıyorum. Sizin dediğiniz gibi değil. Ya da benim çocuğum başkasınınki değil. O yüzden ben müdahale ediyorum diye tanımlıyor. O zaman iyi tanıyor ise gerçekten çocuğun ihtiyacına göre hareket etmek lazım. Kendi ihtiyacımıza göre değil. Zaman yönetimi önemli çocuklar ders çalışırken. Günün zaten 5-6 saati onlara kalıyorsa okul sonrası, bunun yarısından çoğunu sosyalleşmek için harcarsa başarılı olamayacaktır, yetmeyecektir zaman. Ama bunun tamamını da ders çalışmak için kullanırsa diğer rollerinde aksaklık olacak. Mutsuzluk gelecek, dikkat dağınıklığı gelecek, sınav kaygısı gelecek. Belki bilgisizlikten kaybedeceği kadar soru kaybedecek bunlardan dolayı. Dengeli kullanmak gerekiyor. Öncelikleri evet sınav. Yaşamdaki her şeyi durdurmadan ama biraz azaltarak sınava önem verebilirler. Daha doğrusu sınav için çalışacağı konulara önem verebilirler.
1: Bir soru soran dinleyicimiz yine bize mesaj vermiş. Çok net açıkladınız. Teşekkürler demiş. Önem vermedi sıralama yapmalıyız şeklinde anladım. Yani bu biraz önce sınavda çok abartmayalım tamam ama bizim ülkemizde çocukların eğitim haricinde yapacağımız pek önemli bir şey yok gibi sorusuna çok net açıkladınız. Çok teşekkürler. Önem vermedi sıralama yapmalıyız şeklinde anladım. Doğru mudur diye.
0: Doğru, evet.
1: Emeğinize sağlık demiş. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Biz o zaman şöyle sizin toparlayabileceğiniz şeklinde son sözü size bırakayım. Ardından da zaten 4 dakikalık bir zamanımız kaldı. Programımızı sonlandıracağız. Nasıl geçti yine bilmedik program. Evet.
0: Öğrenci olmak rollerimizden bir tanesi. Anne baba olmak da rollerimizden bir tanesi. Bizim hayatta üstlendiğimiz bir sürü rol var. Öğrencilik için yapacağımız şey şu. Planlı ders çalışmak, zaman kullanımını iyi yapmak gerekiyor. Düzenli olmak gerekiyor. Düzenli olan kişi, sıralamayı kaçırmayan kişi karışıklığa uğramayacaktır diye düşünüyorum. Bir ayımız var. Bu bir ayda da birçok konu toparlanabilir. Sınavımıza güzel güzel gidilip sınavımız yapıldıktan sonra da oradan mutlu bir şekilde ayrılabiliriz diye düşünüyorum. bunu başaracaklarını ben düşünüyorum. Günlük olarak yapmasını istediğim, hani burada bir mental antrenman sistemimiz var bizim. Her gece uyumadan önce başaracağım, başarılı olacağım, kendini sınavda

0: bugünden itibaren lütfen her akşam uyumadan önce bir 5 dakika bunu hayalleyip öyle uyusunlar. Bununla başaracaklarını düşünüyorum.
1: Biz de tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Kaygılarını en güzel şekilde yönetme yeteneği versin Allah onlara.
0: İnşallah.
1: Çünkü hepsinin elinde olan bir şey. Ne dedik? Öyle. Kaygı yönetilebilecek bir şey. Onların elinde olan bir şey.
0: Hı hı.
1: Hepsine çok başarılar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Sağlıcakla programında bu hafta Aysel İnce Hanımefendi'yi konuk ettik ve sınavda kaygı ve kaygı konusunda konuştuk. Teşekkür ediyoruz sizlere de.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: Haftaya
0: olun.
1: Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 16. bölümünü aktaracağız.

avca koyundu. Küçük bir cemaat olan ve kimin yönetiminde olduğu belirtilmeyen avca koyununun 1663'te 10 asker vergi nüfusu ile 1080 adet koyun ve 22 adet de develeri vardı. Fakat yeni ildeki avca koyunlu mensuplarının sayıca daha kalabalık olduğu görülmektedir. Nitekim bunlardan 150 asker Behramoğlu İsmail Bey, Keçeloğlu Muhsin Bey ve Erzamanoğlu Hacı Murat Bey ile Yeniova Bey Ahmet Bey'in yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlardır.

Avcalı Avşarı. Avşar cemaatine mensup olan bir cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 60 asker vergi nüfusu ile 24 hane ve 36 toprak vergisi ile 13.935 adet koyunları, 1642'de 22 asker vergi nüfusu ile 1406 adet koyunları, 1663'te 23 asker vergi nüfusu ile 1651 adet koyun ve 8 adet develeri, 1667'de Mehmet Bey'in yönetiminde 24 insan vergi nüfusu ile 2967 adet koyun ve 4 adet develeri, 1673'te yine Mehmet Bey'in yönetiminde 32 asker toprak vergisi ve 1 imam vergi nüfusu ile 3157 adet koyunları bulunmaktaydı. Ayrıca 17. yüzyılda az sayıda Ağcalı cemaatinin mensup

Akaş, 1630'da Amik evine tabi olduğu anlaşılan bu cemaatin 14 asker evli vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları vardı. 1642'de Şam vilayetinde bulunan Akaş'ın 3 asker vergi nüfusu ile 145 adet koyunları, 1667'de 7 toprak vergi nüfusu ile 363 adet koyunları, yine 1673'te 7 toprak vergi nüfusu ile 392 adet koyunları bulunmaktaydı.

Arablu. Beydili cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de Musa ve İbrahim Bey'in yönetiminde 23 asker vergi nüfusu ile 3162 adet koyun ve 109 adet de develeri vardı. Musa Bey'e bağlı olan 27 adet vergi nüfusu da bu tarihte

üzere 3 şube olarak görmekteyiz. Bunlardan ilkinin 24 asker vergi nüfusu ile 3380 adet koyun ve 43 adet develeri. İkincisinin 6 adet vergi nüfusu ile 480 adet koyun ve 14 adet develeri. Üçüncüsünün ise 11 asker vergi nüfusu ile 1339 adet koyun ve 30 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de bu defa iki şube olarak gördüğümüz Araplı'nın, Araplı Musa Bey'in şubesinin 15 hane vergi nüfusu ile 1419 adet koyun ve 32 adet develeri, Araplı İbrahim adlı şubesinin de 13 adet vergi nüfusu ile 1259 adet koyun ve 2 adet develeri vardı.

Bundan sonraki sayımların yer aldığı 1673 tarihli defterde de bu iki şubenin aynı vergi nüfusu ile yine aynı miktarda hayvanlara sahip oldukları görülmektedir. Muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için bu cemaatin vergi kaynakları bir önceki deftere göre aynı yazılmış.

Baharlu. 1663'te Şam vilayetinde olduğu anlaşılan Baharlu'nun bu zamanda 6 asker, toprak vergisi ve vergi nüfusu ile 800 adet koyunları vardır.

Balabanlı Avşarı. Avşar cemaatinden olan bu cemaatin 1639'da 29 asker vergi nüfusu ile 2262 adet koyunları, 1642'de 25 asker vergi nüfusu ile 937 adet koyunları, 1663'te 15 asker vergi nüfusu ile 949 adet koyunları, 1667'de de Halep'te sakin oldukları anlaşılan 6 asker vergi nüfusu ile 200 adet koyunları bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaat Boz Koyunlu'nun bir mahallesi olarak gösterilmiştir.

başı büyüklüğü. Beydeli cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında iki hane, dört gelir vergisi vergi nüfusu bulunan başı büyüklüğünün 1639'da 13 hane vergi nüfusu ile 3496 adet koyunları, 1642'de 5 asker vergi nüfusu ile 630 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 1590 adet koyunları ve 4 adet develeri, 1667'de 4 adet vergi nüfusu ile 1773 adet koyun ve 6 adet develeri, 1673'te ise 4 adet vergi nüfusu ile 1400 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı. 1691'de padişah fermanıyla yerleştirilmişlerdir.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Sarası'nda 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Buraya yatırım kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır, adaletin gözü kör Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşım dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur Türkmen elim.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

0: Alkışlar. Bravo.
1: Çok
0: Cavit sağ ol. Var
2: ben yıpranmış sokaklar ortasında avare. Sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı. Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Eride okunmayan silik izler kalıyor. Kaktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında. Mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun abı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini. Kuruttun düşlerinin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hasar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar.

kenarı. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan, hasretinle alevlenen bir çera, seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder, neredesin ey Gülnare?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliği

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: niin, Sony sisi noussut! Vangeli janavari sulatta karamasha! Cinsel tacizden doğmuş pisopar seni!
1: Hadi oradan, haydi! Başla be! Senin gibi pis çingenin doğası tuzaydı!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.